gider. Eski dostlar, eski dostlar, ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar, unutulmuş birer birer. Eski dostlar, eski dostlar, ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar.

uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi, eski dostlar, eski dostlar, hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi, eski dostlar, eski dostlar.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti dedi. Cumhurbaşkanı öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan havacılık ve uzay sanayi fuarı saha 2026 üzerinden konuştu. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerine hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran Savaşı'nın Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki önemini ortaya koyduğunu söyledi. Kalkınma yolunu bugün bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı'nın etkisi biraz daha az olurdu dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, savunma sanayi ve enerji alanında yerli üretimin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin dışa bağımlılığı azalttıkça daha güçlü olacağını vurguladı. Bayraktar, saha 2026 fuarında Aselsan, STM ve Baykar standlarını ziyaret etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız dedi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi, sanal suçlara karşı gerçekleştirilen operasyonlara da değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılında 350 bin olan derslik sayısının bugün 750 bine ulaştığını söyledi. Yapılan çalışmalarla eğitimde kalma yaşının arttığına dikkat çeken Bakan Tekin, okul öncesi kademelerde okullaşma oranının %94'e yakın olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sürdürülebilir üretimin önünü açan kırsal kalkınma yatırım programı başvurularının devam ettiğini açıkladı. Program dahilinde ayrılan bütçenin %20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını müjdeledi. Bakan Yumaklı, taşkın ve kuraklık riskine karşı alınan önlemlere de değindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması ile ilgili gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. En kısa sürede yayımlayacağımız genelge ile uygulama sürecini de açıklayacağız dedi. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de hantavirüs vakası olmadığını açıkladı. Vatandaşlar kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı uyarıldı. Yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğine dikkat çekildi. Hantavirüs nedeniyle birçok ülke alarmda. İlk vaka 6 Nisan'da Hollanda bandıralı yolcu gemisinde tespit edildi. Bildirilen 8 vakadan 5'i doğrulandı. 3 kişi yaşamını yitirdi. Karantinaya alınan geminin 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Limanı'na ulaşması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüsün küresel halk sağlığı açısından düşük risk oluşturduğunu duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavına başvurular başladı. Öğretmen adayları başvurularını 20 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Sınav 12 Temmuz'da iki oturumda düzenlenecek. Adayların puanı oturumların %50'si dikkate alınarak hesaplanacak. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yeni başlayan güne ve programımızın ilk saatine sizin için seçtiğimiz eserlerle başlıyoruz. Saat başından itibaren ise sizden gelen istek eserlerle programımızı sürdüreceğiz. Saat 8.30'da hava ve yol durumuna ilişkin güncel bilgileri de sizinle paylaşacağız. Sosyal medya hesaplarımız ve internet yayınlarımız üzerinden hem bize ulaşabilir hem de TRT Name'yi dilediğiniz her yerde dinleyebilirsiniz. Facebook, Instagram ve X üzerinden TRT Name yazarak bize şarkı isteklerinizi, gönlünüzden geçenleri ve paylaşmak istediğiniz duygularınızı ulaştırabilirsiniz. Sabahın Namesini internet üzerinden dinlemek isteyen dinleyicilerimiz radyo.trt.net.tr adresimizden TRT Name'yi, ayrıca trtdinle.com adresimizden de TRT Dinle üzerinden radyo bölümünde yer alan TRT Name bölümünü seçerek yayınımızı dinleyebilirler. Türk musikisinin en canlı makamlarından biri olan Rast'ın güçlü tınıları bize eşlik edecek. Dinleyeni canlılık ve iç ferahlığı hissettiren Rast makamı, güne musikinin zarif enerjisiyle başlamanın da en güzel örneklerinden biridir. Şimdi Güldehen Marmara'nın yorumuyla Rüya Gibi Her Hatıra, Her Yaşantı Bana Sizlerle. Ardından ikinci eserimizde Nihavend makamının duygu yüklü dünyasına konuk olacağız. Neşe Öztaş'tan dinleyeceğimiz Aşka Gönül Vermem, Aşka İnanmam'ın güftesi ve bestesi ise Baki Çağlıoğlu'na ait.

Biraz da mevsimlerin neşesine kulak vereceğiz. Hafta sonunun ilk saatlerinde baharın coşkusunu taşıyan güzel bir eser. Bahar gelir bülbül öter. Söz ve müziği Dramalı Hasan Hasgüler'e ait eser. Baharın iç ısıtan havasını Umut Aküre'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından da yazın sıcak esintisini hissettiren Ve Geldi Yine Güzelim Yazı dinleyeceğiz. Elif Güreşçi'nin seslendireceği eserin güftesi ve bestesi de Arif Sami Toker imzasını taşıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, artık cumartesi günleri programımızı sevgili Elif Balcı hazırlıyor. Bu vesileyle ekibimizi de tanıtmış olayım. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya ve spikerimiz ben Betül Yıldız Altay. 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız bugün yine. Klasik Türk sanat müziğinin sevilen eserlerine yer vereceğiz. Şimdi ancak sabahın ritmini ve canlılığını da koruyarak. Türk musikisinin zarif tavrını ve geleneksel üslubunu güçlü yorumuyla dinleyicisine ulaştıran Emrah Yiğit'ten Benliği Aldım Kaçaktan'ı dinleyeceğiz. Karciğer makamının kendine has dokusunu taşıyan eser sabahın bu saatlerine ayrı bir renk katacak. Ardından klasik üslubun seçkin yorumcularından Ali Suat Erdil bizimle olacak. Musikiye olan bağlılığı ve geleneksel tavrı koruyan yorumuyla dikkat çeken sanatçıdan sözleri Aşık Hıfzı'ya, bestesi ise Tanburi Mustafa Çavuş'a ait Dök Zülfünü Meydana Gel'i dinleyeceğiz.

Türk sanat müziğinin duygu derinliği taşıyan seçkin eserleriyle sabahın namesine devam ediyoruz. Şimdi sırada ilk olarak Nazlı Kanaat'ın yorumuyla şarkımızın

bestesi Türk musikisinin büyük ustalarından Cinü Çen Tanrı Korur'a, sözleri ise Feyzi Halıcı'ya ait. Ardından Tuğçe Pala'dan Bir Rüzgardır Gelir Geçer Sanmıştım sizlerle olacak. Segah makamındaki eserin güftesi Ercüment Er imzasını taşırken bestesi ise klasik Türk musikisinin unutulmaz isimlerinden Saadettin Kaynağı'na ait.

Güçlü bestekarlardan Avni Anıl'ın eserleriyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Duygu derinliği yüksek besteleriyle Türk sanat müziğinde özel bir yere sahiptir Avni Anıl. Özellikle Hicaz ve Kürdili Hicaz makamındaki eserleriyle hafızalarda iz bırakan önemli isimlerinden biri. İlk olarak Cengiz Han Sönmez'den gün be gün yaşanan o hatırayı sizlerle olacak güftesi İlkan Sana ait eser Avni Anıl'a ait. Sonra Selim Öztaş'ın yorumuyla Bağa Girdim Kamışa'yı dinleyeceğiz. Eserin sahibi Manok Ağa ise 18. yüzyıl Osmanlı musikisinin önemli bestekarları arasında gösteriliyor. Özellikle klasik formdaki eserleriyle tanınan Manok Ağa, Türk musikisinin köklü repertuarına kalıcı eserler kazandırmış isimlerden

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de Selma Ersöz'den Beni Sana Bağlayan Gözlerinin Rengidir'i dinleyeceğiz. Hicazkar makamındaki eserin sözleri Reşat Bilgin'e, bestesi ise Türk musikisinin unutulmaz isimlerinden Saadettin Kaynak'a ait. Saadettin Kaynak, klasik musikiyi geniş kitlelerle buluşturan güçlü besteleri Türk sanat müziğinde önemli bir yere sahip. Ardından Asuman Asım Görgün'ün yorumuyla O Tebessüm, O Tavırlar, O Levendane Hıram sizlerle olacak. Güftesi Bedri Ziya Aktun'a imzasını taşıyan eserin bestesi ise İsmail Baha Sürensan'a ait. Türk musikisinin eğitim ve repertuar çalışmalarına önemli katkılar sunan Sürensan, klasik eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda da büyük emek vermiş önemli isimlerden biri.

Türk Sanat Müziği'nin sevilen makamları ve güçlü yorumlarıyla sabahın canlılığına eşlik etmeyi sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sevdim seveli sen güzeli gitti şuurum. Süznak makamındaki eserin güftesi Şeyh Kiramettin Efendi'ye, bestesi ise ince melodik yapısıyla klasik Türk Sanat Müziği'nde özel bir yere sahip olan Zeki Arif Ataergin'e ait. Eseri Andan Mungan söylüyor. Fatma Arslanoğlu'nun yorumuyla Ela gözlerine kurban olduğum da sizinle olacak güftesi Aşık Ömer'e ait eser Hicaz makamının etkileyici çizgileriyle programımıza eşlik edecek.

Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 8.02'yi gösteriyor. TRT Nami'nin musiki incelikle takip eden, her eserin kıymetini bilen siz değerli dinleyenlerimizle aynı yayında buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Sizlerden gelen her istek bu programın samimiyetini ve ruhunu tamamlayan en özel ayrıntılardan biri. Bu dakikalarda yayınımızda sizlerden gelen istek eserlere yer ayırıyoruz. Elbette zaman kısıtlılığı ya da arşiv imkanları nedeniyle her isteğe anında yer vermemiz her zaman mümkün olmayabiliyor. Böyle durumlarda anlayışınız için teşekkür ediyor. Ulaştırdığınız her eserin ve her isteğin bizim için ayrı bir değer taşıdığını da özellikle belirtmek istiyoruz. Yine radyosunu yeni açan ya da programımıza ilk kez eşlik eden dinleyicilerimiz için bize ulaşabileceğiniz adresleri yeniden hatırlatalım. Facebook, Instagram ve X üzerinden TRT Name yazarak dinlemek istediğiniz eserleri ve gönlünüzden geçenleri bize ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, sizden gelen mesajlara bakıyoruz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. İbrahim Kaçar, günaydın dostlar, hayırlı sabahlar diliyorum, sağlıklı günler diliyorum size, Konya'dan sizi dinliyorum demişler. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan selamlar diyor. İyi günler, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Sıradaki eser sevgili eşim Zeynep'e, çocuklarım Hasan, Merve ve Emine'ye, torunum Mert Uzal, yeğenim Yücel Nilfer Şenol'a ve kızları Sude Nur'a armağan etmek istiyorum. Ayrıca TRT Name dinleyen herkese de armağan olsun demişler. Seniha Cengiz Han, Samsun'dan günaydın diyor, mutlu sabahlar diliyor. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğlu Aykut'a, Atakum TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve ekibimizi de unutmamış, bize armağan etmiş bu güzel eseri. Çok teşekkür ediyoruz ve dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hicaz makamındaki eseri Güldehen Marmara söylüyor. Açık bırak pencereni, örtme perdeni bu gece.

aşkın günaydın diyor. Mersin Mezitli'den bizi dinliyor. Mutlu hafta sonları diliyor. Akdeniz'in incisi Palmiyeler şehri güzel Mersin'den kucak dolusu sevgiler ve selamlar göndermiş bize. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağday Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları için güzel bir eser seçmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, Acem Aşiran makamındaki eseri Güler Basu Şen'den dinliyoruz. Ardından da İbrahim Özdemir'in isteğini dinleyeceğiz. Bolvadin'den bizi selamlıyor. Eseri kendime ve ekibinize armağan etmek istiyorum diyor. Eserimizin bestesi ve güftesi Neveser Kökteş'e ait sevgili dinleyicilerimiz. Dinliyoruz.

İhsan Özdoğan, selamlar, hoş geldiniz programınıza. Buradan İlyas Aydın ve İlkay Karabiber'e, Mithat Kalkı'ya selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. TRTname sayfa dostlarıma, Gülşehir Nevşehirlilere selam olsun demişler. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar, sevgiler diyor sevgili eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege ve tüm Türk sanat müziği seven herkese armağan.

Tavşanlı'dan günaydın diyor ve Tavşanlı halkı için eserler istiyor. Gülten Duran Mersin'den günaydın diyor, mutlu ve huzurlu sabahlar dilemiş bize. Eseri size ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum, emeğiniz için de çok teşekkür ediyorum demişler. Selçuk Sümer de bizi dinliyor, İstanbul'dan günaydın diyor, mutlu yayınlar diliyorum, iyi ki varsınız demişler. Sevgili eşim Hülya Özcan Sümer'e armağan ederseniz çok mutlu oluruz demişler. Sevgili dinleyicilerimiz, önce Gönül Yazar'ın o güçlü yorumuyla güzel bir eser dinleyeceğiz. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın diyecek. Ardından da Faruk Salgar gelecek radyolarınıza. Ada sahillerinde bekliyorum diyecek.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Çanakkale hariç, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Yozgat ve Sivas hariç, Batı Karadeniz, Sinop hariç ve Aydın, Ardahan, Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir, Çanakkale ve Burdur 23, İzmir, Denizli ve Şanlıurfa 27, Antalya ve Muğla 26, Sakarya ve Diyarbakır 25, Afyonkarahisar 22,

0: Trabzon 19, Erzurum 18, Kars 17, Van 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 17. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sizden gelen mesajlara devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Nurullah Çoban, iyi yayınlar diliyorum size. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar. Sıradaki eseri TRTname dinleyen herkese, aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Melihan Nilüfer Keskin, Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum size. Eserler size, aileme, arkadaşlarıma ve TRTname dinleyen herkese armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş. İmran Ertuğ, Ankara'dan sevgilerini gönderiyor. Herkese günaydın. Sıradaki eser kardeşime ve tüm dostlarıma armağan olsun. Sağlıcakla kalın, iyi yayınlar diliyorum size diyor. Gülden İbiş İmamoğlu, iyi yayınlar diliyorum. Tire'den sevgiler diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli günaydın diyor. Tavşanlı halkına ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyormuş. Uşak makamında bir eser dinleyeceğiz. Her mevsim içimden gelir geçersin diyecek Cavit Tanürek. Ardından Zonguldak Çarcuma'dan Saffet Bilir günaydın diyor bize. Çarcuma Türk Sanat Müziği Koro Şefi Levent Özger, Koro Başkanı Hamza Başören ve Koro arkadaşları için istiyor. Nihavent bir eser. Selamlar, sevgiler ve saygılar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Nihavent makamındaki eseri Gökhan Sezen'in yorumuyla dinleyeceğiz.

Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın sabahın namesine iyi yayınlar diliyorum demiş. Ali Karakaş Nevşehir'den herkese hayırlı sabahlar. Bütün TRT Name'ye, dostlarıma sıradaki eser armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim size diyor. Salim Uğuz, günaydın Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden sizi selamlıyorum diyor. Selami Kabakçı Samsun yolundan selamlar. Günaydın TRT Name dostlarım diyor. Mehmet Andız Hatay Antakya'dan bizi dinliyor, sevgilerini iletiyor. Güzel bir hafta sonu dilemiş bize. Her şey gönlünüzce olsun. Bu eseri eşim Serpil Hanım'a, kendime ve size, ekibinize armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size diyor. Hüzzam makamında bir eser seçmiş sevgili Mehmet Andız, sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Özhan'ın sesinden dinleyeceğiz. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben diyecek. Ve Adana'dan Selahattin Erzi de bahar kokan bir Adana sabahından bahar gibi olan programa, sabahın namesine hoş geldiniz diyorum, günaydın demiş. Çok teşekkür ederiz. Sevgili eşi Yıldız Erzi'ye ve ekibimize armağan etmiş. İyi ki varsınız diye de eklemiş. Sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel eseri de yine Selahattin Erzi ve Yıldız Erzi'ye armağan ediyoruz. Ayin

Ümit Sağlam Dinar Hacıbeşili Köyü'nden selamlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Tüm TRT Name dostlarıma, yayın ekibine ve gurbetteki Hacıbeşili köylülerime armağan olsun bu eserler demiş. Osman Selçuk Altun, iyi yayınlar diliyorum. Kulağı sizde olanlara, tüm dostlara Kara Müser'den sıradaki eseri armağan etmek istiyorum diyor. Şaban Çardaklı abime, canım eşim Pınar Çetin Altun'a ve TRT Name dostlarıma ayrıca sağlık çalışanlarına armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü de bizi dinliyor ve TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun eserler diyor. Zeki Gün, Teke yöresi Burdur'dan selamlar sevgiler diyor. Sabahın Namesi program ekibine, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve TRT Name seven herkese armağan etmek istiyorum. İyi çalışmalar diliyorum diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, birbirinden güzel iki eser dinleyeceğiz. Önce Hamise Aracı'nın isteğini dinleyeceğiz. İzmir Ürkmez'den günaydın diyor bize. Ekibimize armağan etmiş ve Sabahat Keskin kardeş Nihal Keskin Göncü'ye armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Avni Anıl bestesi olan bir eser dinleyeceğiz. Mustafa Sağ Yaşar'ın sesinden "Ne yeşili ne siyahı gözümde hep gözleri var" diyecek. Daha sonra Abuş Bakır'ın isteğini dinleyeceğiz. Hatay Antakya'dan günaydın diyor bize. Güzel bir eser seçmiş. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre Beylere armağan ediyor. Sabahın Namesi ekibine de gelsin demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Meral Mansuroğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. "Varsın el ne derse desin" diyecek.

Bekir Gültekin, Kayseri'den selamlar, mutlu günler diliyorum. Sıradaki eseri Zonguldak Çatalağzı'ndaki Remzi Demirci ve ailesine armağan etmek istiyorum. Sevgiler, selamlar diyor. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun. Alanya'dan selamlar. Sıradaki eseri eşim Süheyla Özceylan'a, arkadaşlarım Enver ve Muala Sağroğlu çiftine, ayrıca Dursun ve Ayşegül Değirmenci çiftine istiyorum. Dinletirseniz çok sevinirim diyor. Uşak'tan Şahap Ünal, torunu Ares için eserler istiyor. Yunus Şen Ocak, Denizli'den bizi dinliyor. Hoş geldiniz demişler. Hoş bulduk. Ali Aydoğdu, Trabzon'dan selamlarını.

gönderiyor Yomra Özdil Mahallesi sakinleri için. Ve sevgili dinleyicilerimiz Zeki Gün de bizi dinliyor, selamlarını gönderiyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Kazım Dilek Bey'e armağan etmek istiyorum demiş. Sevgili dinleyicilerimiz Mustafa Kına bu güzel nameleri bizimle buluşturan Sabahın Namesi'nin ekibine Kayseri'den selamlar diyor. TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum, yüzünüzden tebessüm eksilmesin demişler. Ali Gündoğar da Gaziantep'ten selamlarını göndermiş. Programı hazırlayan ve size, tüm ekibinize armağan etmek istiyorum bu güzel eseri diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, önce İnci Yaman'ın sesinden dinleyeceğiz. Gülsüz bahçelerde bülbül öter mi? Aşık olan garibin derdi biter mi diyecek. Ardından da Hasan Eylen'in sesinden güzel bir eser dinleyeceğiz. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez diyecek.

İsmail Yetişkin, Karabük Safranbolu'dan selamlar. Sıradaki eseri TRTname yayın ekibine ve dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar. Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara. Yurdumun güzel insanları için dinletirseniz eserleri çok memnun olurum diyor. Hasan Cengiz, hayırlı sabahlar diliyor bize. Salih Kurt, Manisa'dan günaydın diyor. Sıradaki eseri aileme ve TRTname dostlarıma ayrıca size armağan etmek istiyorum demişler. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor. Sıradaki eseri tüm TRTname dinleyen dostlarıma armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler gönderiyor bize Ali Özyener. Mehmet Yağcı, Halil İbrahim Zengin ve Servet Kaya'ya ayrıca tüm TRTname dostlarıma ve koro arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum diyor. Güftesi Güzide Altı Çabuğa, bestesi Şükrü Tunar'a ait olan bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ayşegül Durukan söyleyecek önce. Gülen yüzün solmuş sevgilim senin diyecek. Ardından Çanakkale'den günaydın diyor Firdevs Ulu. Bize, ekibimize gönül dolusu sevgiler göndermiş. Kendisi de çok güzel bir eser seçmiş. Sevgili eşine ve bize armağan etmiş bu güzel eseri de Emel Sayın'ın sesinden dinleyeceğiz. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar diyecek.

Hürri Özdemir Osmaniye'den selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Sıradaki eser eşim postacı Fadime Hanım'a ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne polis arkadaşlarıma armağan olsun demişler. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor, sevgili eşi Nisa Hanım için istiyor eserler. Mustafa Çatlakkaya günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum Aladağ Eyner Köyü'nden TRTname dostlarıma selamlar, sevgiler diyor. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın diyor. Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den bizi dinliyor. Ekibimize kucak dolusu selamlar ve sevgiler göndermiş. Sevgili eşi Saynur Hanım'a, torunları Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Sercan Efe, Ahmet Yiğit Elanur ve Yaz Özçelik'e armağan ediyormuş. Bir Selahattin İnal bestesi dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Uşak makamında Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz. Gurbetten gelmişim, yorgunum hacı diyecek. Ardından Gündüz Erkçetin'in isteğini dinleyeceğiz. Florya Şenlikköy'den günaydın diyor bize. Hayırlı yayınlar dilemiş. Gül Yazıcı'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Sevgili eşi Nursel Hanım'a ve kendisine armağan ediyor. Sevgi, saygı ve teşekkürler demiş. Gül Yazıcı'nın sesinden dinliyoruz. Söylenmemiş gizli kalan.

Antalya'dan selamlar, hayırlı yayınlar diyor Coşkun Bakan. TRT Name ekibine ve dostlarıma sıradaki eser armağan olsun. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Zevkle dinliyoruz, okunacak bir eser. TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun demiş. İzmir Kiraz'dan günaydın diyor Özcan Afacan. Eşim Öznur Hanım'a, dostları Musa Özçelik, Ayhan Şahin ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyorum diyor. Ergin Hasdemir Ünye'den TRT Name dostlarına günaydın. Bugün Şanlıurfa'da GAP gezisindeyiz. Sıradaki eser tur düzenleyeceğimiz Ali Bey'e ve rehberimiz Serap Hanım'a gelsin. Kendilerine çok teşekkür ediyorum demişler. Hasip Uygun Manisa Salihli'den selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Sessiz çoğunluktan değerli abim Arif Seçkin'e ve size armağan etmek istiyorum diyor. Uşak makamında bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kemal Caner'in sesinden bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin diyecek. Ardından Samsun'dan selamlıyor bizi Reyhan Baş. Bu güzel günde kalbiniz huzurlu, ruhunuz keyifli olsun. Hafta sonunuz sevgiyle de olsun demiş. Bize, ekibimize, sevgili ablasına ve TRT Name dostları için istiyormuş. Güzellikle kalın diye de eklemiş. Bir Suat Sayın bestesi dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ayşe Tunalı söyleyecek. Bitmeyen çile.

Suzan Ülkü Antalya'dan kucak dolusu sevgiler, sizinleyiz dinliyoruz, emeğiniz için çok teşekkür ediyoruz demişler. Bayram Gökçen Seydikemer'den sevgilerini gönderiyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evlerimize diyor. Eşim Arife, ablam Teslime, eniştem Osman ve canım torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun eserler demişler. Ali Onar günaydın diyor. Çok teşekkür ederiz. Tülin Hanım Mersin Erdemli'den güzel bir gün diliyor bize. Erdemli Cumhuriyet Korosu Şefi Burç Hoca ve koro arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Sevgi ve selamla demişler. Ali Gündoğar Gaziantep'ten selamlıyor bizi. Ekibinize çok teşekkür ediyorum demiş. Macit Zinet Baş, Lüleburgaz Ceylanköy'den selamlar ve sevgiler. Koro arkadaşlarım için, TRTname dostlarım için eserler istiyorum demiş. İsmail, Hakkı Hayat, günaydın, sevgi, sağlık ve mutlulukla güzel bir gün olsun Eskişehir sabahından. Sıradaki eseri Eskişehir Bilecik Karavancılarını ve tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum. Zenginliği şarkılarda gününüz sağlık ve sevgi, mutlulukla geçsin, selamlar diye de eklemiş. Sevgili Muharrem Yalçın, güzel bir hafta sonu programı Sabahın Namesini her zaman gönüllerde, dillerde dolaşan bu yayını özlemle bekliyorum ve dinliyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız demişler. Siz de iyi ki varsınız. Bu güzide yayın ve yapım ekibine çok teşekkür ediyorum ve bu eseri seçiyorum demiş. Tekirdağ'dan bizi dinliyor kendisi. TRTname radyo dostlarına armağan ediyor. Seda Gökkadar'ın sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Görmeseydim seni gönül gözüyle diyecek. Ali Özdener de Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler gönderiyor bize. Mehmet Yarcı, Halil İbrahim Zengin, Servet Kaya ve TRTname dostlarını armağan ediyormuş. Saygılar sunuyorum diye de ekliyor. Uşak makamında bir eser dinleyeceğiz. Ardından Yahya Geylan'ın sesinden. Gülen yüzün solmuş sevgilim senin.

Sevgili dinleyicilerimiz, elbette bütün isteklere, bütün mesajlara yer vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Zaman kısıtlılığı ya da arşiv imkanları nedeniyle her isteğe yer vermememiz her zaman mümkün olmayabiliyor. Böyle durumlarda anlayışınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Ulaştırdığınız tabii her eserin ve her isteğin bizim için ayrı bir değer taşıdığını da özellikle belirtmek istiyoruz. Şimdi birbirinden güzel iki eser dinleyeceğiz. Bir isteğimiz Instagram hesabımızdan ulaşmış bize. Ben o yüzden tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Bize Facebook, Instagram ve X üzerinden TRT Name yazarak ulaşabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz eserleri ve gönlünüzden geçenleri bize ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Süleyman Altuner Ankara'dan bizi dinliyor. Adanalı hemşehrilerine armağan ediyor eserleri. Numan Sakas

Nopo'ya Bat'tan kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Ekibimize ve Çınaraltı müşterilerine gönderiyormuş. Jale Özen Özdere'den günaydın diyor. Emeğinize sağlık. Eğer sıradaki eseri beni de ortak ederseniz çok teşekkür ediyorum demiş. Aziz Borluoğlu Tarsus'tan sevgilerini gönderiyor. Emeğinize sağlık diyor. İzzet Yücel Ankara Beypazarı'ndan bizi dinliyor kendisi. Kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum size diyor. Beypazarı TSM korumuza ve herkese armağan olsun eserler demiş. Mehmet Gücü Yener Bandırma'dan sevgilerini ve selamlarını gönderiyor. Osman Angay Çorum'dan günaydın diyor. Oğlum Ahmet Angay'a, kızım Rabia'ya, torunlarım Rana, Zeynep, Lara, Osman Alp'e armağan etmek istiyorum demiş. Zeki Ayhan Bey İstanbul'dan sıradaki eseri Numan Sakı, Ali Yöntem, Fatma Açan'a armağan etmek istiyorum diyor. Ceyran Şimşek Ayar Atakum'dan, Samsun'dan sevgilerini gönderiyor. Zeki Başoğlu da bizi dinliyor. Hasan Temur hayırlı sabahlar demiş. Nur Genç TRTname Radyo sayfa arkadaşlarıma armağan ediyorum eserleri diyor. Mehmet Uluyurt Manisa'dan bizi dinliyor. Dostlarına armağan ediyor. Abdullah Ertürk günaydın Amasya'dan sevgiler selamlar diyor. İyi programlar diliyor bize. Ali Yöntem Bucak'tan bizi dinliyor. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyor. Müzeyyen Yüce Arda Bulut İstanbul İstinye'den bizi dinliyor. Sevgili dinleyicilerimiz Ankara'dan merhaba demiş Adnan Yıldız. Güzel bir hafta sonu olsun demiş. Eseri size, kendime ve arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Alparslan'ın sesinden bir eser dinleyeceğiz. Sen denize seyre dal, ben de seni sevgilim diyecek. Ardından sevgili dinleyicilerimiz Piray Musaoğlu'nun isteğini dinleyeceğiz. Instagram hesabımızdan yazmıştı. Hüner Coşkuner'in sesinden, dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben.

Sevgili dinleyicilerimiz, Sabahın Namesi programının bugün de sonuna geldik. Türk sanat müziğine gönül veren, günü bizlerle paylaşan siz sevgili dinleyicilerimize içten teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Elif Balcı, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya ve mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay 3 saat boyunca sizlerle iyilik yeni bir Sabahın Namesi'nde yeniden buluşmak dileğiyle Türk sanat müziğinin o zarif ve sıcak nameleri gününüze eşlik etmeyi sürdürsün. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 üzerinden konuştu. Erdoğan, CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar geri fuarımızı ziyaret etti dedi. Cumhurbaşkanı öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını da söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler, fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar, Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. Saha 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saha 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell Yarın'ın Teknoloji Liderleri Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Kacır, teknoloji girişimlerine yatırım yapacak fonlara 300 milyon dolar kaynak aktarıldığını söyledi. 2030 yılına geldiğimizde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını amaçlıyoruz dedi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandı. Savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Bursa'da tefecilik ve yağma suçlarını işleyen bir çeteye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan geçici ateşkes ve karşılıklı bin savaş esiri takası konusunda uzlaşı sağladığını açıkladı. Hem Moskova hem Kiev ateşkesi doğrularken Zelenski, Moskova'daki Zafer Günü geçit törenine saldırı düzenlemeyeceklerini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: CRC Name.
1: Müziğimizin hoş seda dolu sayfalarındaki hatıralarla gönül bahçenize konuk oluyoruz. Ayhan Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Arzı Musiki, Salı günleri saat 22.30.

geçmiş zaman olur ki. TRTNAME İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde, yepyeni bir geçmiş zaman olur ki programıyla yine sizlere sesleniyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Kim bilir belki bugün bizleri araçlarınızla, evlerinizde ya da iş yerlerinizde dinlemektesiniz. Sesimiz her nereye ulaşıyorsa bilin ki sizlerle ortak duyguları bugün yine bu frekansta paylaşmaya devam edeceğiz. En güzel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün yayınımıza Kürdeli Hicazkar makamında şarkılarla başlıyoruz. İlhami Çetik'ten dinleyeceğimiz Kürdeli Hicazkar Kanun Taksimi'nin ardından İstanbul Radyosu ses sanatçılarından İnci Yaman, Rıfat Ayaydın'ın eserini seslendirecek. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağlandım. Niye gördüm seni diye talime ağladım. Attım kendimi ateşe, pervane gibi yandım. Niye gördüm seni diye talime ağladım.

bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle bıraktığım gibi kal. Hiç değişme sevgilim. Ruşen Yılmaz'ın güftesi Mustafa Güler'e ait Kürdilice Asker eserini Umut Akyürek seslendirdi. Bu şarkıda TRT repertuarına son yıllarda dahil olan eserlerden biriydi. Evet efendim, tıpkı bu şarkıdaki gibi bıraktığımız her şey keşke o en saf, en temiz haliyle kalabilseydi. Oysa zaman akıyor, hayat sürmeye devam ediyor ve bu döngü içerisinde değişim de kaçınılmaz oluyor elbette. Ama hiçbir zaman değişimlerden korkmamak lazım sevgili dostlar. Belki yaşamın en önemli parçasıdır değişimler. Bizi dönüştüren, bize farkındalık kazandıran bu anlar olmasa nasıl kozalarımızdan çıkıp bir kelebek gibi özgürce uçabilirdik ki? Nasıl büyürdük, nasıl olgunlaşırdık? Diliyoruz ki bundan sonra da yaşam bizlere güzel dönüşümler, değişimler getirsin. Ve şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi 2009 yılına uzanacağız ve Cengizhan Sönmez'in Bir Tutam Hasret isimli albümünde yer verdiği, sözleri Songül Karsan'a ait Ahmet Kadri Rizeli bestesini dinleyeceğiz. Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim. Sevda yüklü, hasret yüklü, en ağrı da sensizliğim.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Akif Özüşen, Bakarım Yollarına Neredesin diye sordu. Dinlediğimiz Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkı bir Şekip Ayhan Özışık bestesiydi. Nostaljik yolculuğumuz Kürdi makamında bir şarkı.

Gıda sürüyor, beste ve güftesi Yusuf Dalkesen'e ait şarkıda Ankara Radyosu'nun kıymetli sesi Nazlı Kanaat'e ağırlıyoruz. Sanatçı 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıt da bizlerle. Ben her Eylül o parkta, o çamların altında ne hayaller kurarım, sanki varsın yanımda. Bir diğer adıyla Nar Tanem sizlerle.

Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki sevinçle, neşeyle, hazla gelirim. Sözleri Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınan Muhayyer Kürdi şarkı bir Rıdvan Tandoğan bestesiydi. Gerçekten kalbinde güzel sevgiler barındıranlar engel tanımazlar değerli dostlar. Tıpkı bu şarkıda olduğu gibi Ayşe Ekiz bizlerle birlikteydi. Rıdvan Tandoğan bestelerinden oluşan albümde Ayşe Hanım tarafından seslendirilmişti bu eser. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Ve birlikteliğimize Avni Anıl'ın Kürdeli Cazgâr şarkısıyla devam edeceğiz. Şimdi de Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen'in 2015 yılında yayınlanan Ruhumun Gün Batımı isimli albümünde yer verdiği kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz şarkının güftesi rahmetli Tekin Gönenç'e ait. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

Cemal Safi'nin o güzel anlamlı dizeleri ve Zekai Tunca'nın ilmek ilmek işlediği nameleriyle ortaya çıkan harika bir Kürdeli Cazkar şarkıyı dinledik. Zekai Bey'in sesinden sunduk bu şarkıyı sizlere. Efendim bu güzel eser 1989 yılında bir gazetenin açmış olduğu yarışmada da yılın en sevilen şarkısı seçilmişti. Yıldızlara baktırdığım fallarda çıkmıyorsun, seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa. Bu eser Rüyalarım Olmasa adıyla anılırken aynı zamanda İmkansız ismiyle de halk arasında bilinmekte. Minik bilgimizin ardından şimdi Nalan Altınörs'e yine geçmişe uzanıyoruz. Sanatçının 1987 yılında yayınlanan Özledim Seni isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Dinleyeceğimiz eserin güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait. İhtiyar falcının söyledikleri bir tatlı yalanmış, çıkmadı gitti. Onulmaz belaymış aşk dedikleri, şu gönlüm beladan bıkmadı gitti.

Hasreti yıllara sor, ırığı yollara sor. Beni ellere sorma, o mahzun kullara sor. Bu sevilen Muayyer Kürdi makamındaki şarkı bir Ali Şenozan bestesiydi. Güftesi Ayten Uğralp'a ait eseri Semra İnanç yorumuyla dinledik.

Semra İnanç 1948 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş ve müzik yaşamına çok küçük yaşlarda başlamış. 1981 yılında Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda vermiş olduğu Atatürk'ün 100. doğum yılı konseriyle Kültür Bakanlığı ve Müzik Şan Vakfı'nın en iyi ses ödülünü almış. 1982 yılında ise yine kıymetli sanatçı Ahmet Özhan'la birlikte Türk müziği dalında yılın sanatçısı seçilmiş. Aynı zamanda müzik yaşamında Barış Manço ve birçok ünlü sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmış. Türk müziği eğitimini Necdet Varol, Abdi Coşkun, Cüneyt Koşal ve Sadun Aksüt gibi değerli hocalardan almış. Kendisini 2017 yılında kaybetmiştik. Bu vesileyle sevgiyle, saygıyla yad edelim. Ve yayınımıza Hicaz eserlerle devam edelim sevgili dinleyiciler. Şimdi Kadri Şençalar'ın sevilen şarkısını Yaşar Özel yorumuyla sunuyoruz sizlere. Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu?

Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor, cesaretim yok ki soramıyorum. Değerli sanatçı Seçil Heper bu şarkıyı Kendini Bulursun Kalbime Girsen isimli bir başka sevilen eserle birlikte 1975 yılında 45'lik bir plak seslendirmiş. Ve 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünde de bu şarkı kendine yer bulmuş. Ülker'in güftesini kaleme aldığı Hicaz makamındaki şarkı bir İrfan Özbakır bestesiydi. Birlikteliğimiz Hicaz eserlerle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi 1999 yılına uzanacağız. İstanbul Radyosu sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç yorumuyla bir şarkı sunacağız sizlere. Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait Hicaz eserini dinliyoruz.

Varlığınla yüceltirken yokluğunla ezme beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni. Zekai Tunca'nın güftesi de kendisine ait olan Hicaz şarkısını Vedat Kaptan Yurdakulu yorumuyla dinledik. Efendim Zekai Bey'in bu şarkısı 1992 yılında dinleyiciyle buluşmuş ve Üzme Beni isimli albümüne de adını vermiş. Vedat Bey'in yorumunun ardından şimdi Nihavend eserlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz ve İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehmet Özkaya'yı konuk ediyoruz. Sanatçının 2010 tarihli Senfonik Türk Müziği konserinden bir kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Kemani Serkis Efendi'nin Nihavend eseri. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Cengiz Han Sönmez ve Melihat Gülses, Yusuf Dalkesen'in Nihavend eserini seslendirdiler. Maksadım birazcık yine naz yapmaktı, gidiyorum deyip seni yalvartmaktı. 1997 tarihli bu kaydın ardından şimdi biraz daha günümüze yaklaşacağız ve 2005 yılında Hamiyet Turan tarafından seslendirilmiş olan bir Yesari Asım Arsoy bestesine kulak vereceğiz. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Bu güzel şarkı ilk kez 1969 yılında Zeki Müren tarafından seslendirilmiş değerli dostlar. Bu minik bilgiyi de verdikten sonra şimdi mikrofonu Hamiyet Turan'a bırakıyoruz.

Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Yıldırım Gürses'in sözleri Aydın Ünsal'a ait Niyavent eserini dinledik beraberce. Pelin Uyanıker bizlerle birlikteydi. Yine günümüzü renklendiren şahane bir şarkıya kulak verdik. Yıldırım Bey bu şarkıyı ilk kez 1968 yılında Bir Kırık Kalp isimli şarkıyla birlikte 45'lik bir plakta seslendirmiş. 70'li yıllarda yine bu şarkı çeşitli kayıtlarla dinleyiciyle buluşmuş ve popülerleşmiş. Ve sanatçının vefatından hemen önce yayınlanan Anılarla Yıldırım albümünde de bu güzel eser güncel bir düzenlemeyle dinleyicilere sunulmuştu. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz Niyavent şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise güftesini Yusuf Aytimur'un kaleme aldığı bir şarkıya kulak vereceğiz. İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı'nın bestelemiş olduğu bu şarkıyı sanatçının kendi sesinden dinleyeceğiz. Ayrıca bu kayıt 1997 yılında Kulakların Çınlasın ismiyle yayınlanan ve aranjörlüğünü de Hasan Esen'in üstlendiği albümde yer alıyordu. Değersin buna sizlerle.

sen İstanbul'un neresindensin? Emel Sayın'ın unutulmaz şarkılarından birini dinledik. Daha doğrusu Emel Sayın'ın sesiyle hafızalara kazınan unutulmaz bir şarkı. Güftesi Aşık Hacı Yener'e ait bir Ünal Narçın bestesi. Aşık Yener'in 67 kıtalık şiirinden alınan dizelerle bestelenmiş. Ünal Narçın bu şarkıyı 1984 yılında seslendirmiş. 1987 yılında yayınlanan Sevgisiz Yaşayamam isimli Emel Sayın albümünde de tekrar dinleyicilerle buluşmuş. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından programımızın son bölümünde Hüzzam ve Segah şarkılarla size veda edeceğiz. İlhami Çetin, Hüzzam Kanun Taksimi'nin ardından Medyaşen Sancakoğlu bizlerle birlikte olacak. Sanatçı güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait çok sevilen bir Selahattin Pınar şarkısıyla seslenecek bize ve ruhumuza dokunacak. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık, seni ben nerede bulup yalvarayım?

rüya gibi, bir masal gibi en güzel çağda aşkımız bitti. Değerli sanatçı Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Sanatçı Mehmet Bürün'ün Hüzzam bestesini 1971 yılında seslendirmiş ve bu güzel şarkı birçok Yeşilçam filminde de kullanılmış. Ve efendim programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yine bir Yeşilçam şarkısıyla yolculuğumuz sürüyor. Segah makamında bir Mustafa Seyran bestesini dinliyoruz. Güfte Mehmet Erbulan'a ait. Bu şarkı başrollerini Hale Soygazi ve Ahmet Özhan'ın paylaştığı Bak Yeşil Yeşil filmine de adını vermiş. Kapat gözlerini kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Hicaz kerden muhayyer Kürdiye, Hicaz'dan Nihavend'e, Hüzzam'dan Segeha uzanan harika şarkılarla bir yayının daha sonuna geldi. Keyifli bir müzik yolculuğunu noktalıyoruz değerli dostlarımız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere Erol Sayın'ın Segeha eserinde Zekai Tunca ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 üzerinden konuştu. Erdoğan, CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti dedi. Cumhurbaşkanı öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını da söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır ifadesini kullandı. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın 4. gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. Saha 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebiliyor. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Teknoloji çalışanlarına verilen pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gerekli sürelerin kısaltılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandı, savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Antalya

Ali Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim dedi. Bursa'da tefecilik ve yağma suçlarını işleyen bir çeteye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, katil İsrail'in müdahalelerine boyun eğmiyor. Filo yoluna çoğalarak devam ediyor. Girit'ten 30'u aşkın tekneyle yola çıkan konvoy şu an Marmaris rotasında. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü kutlanıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da Zafer Günü törenleri düzenleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Gençlerle birlikte.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Name'de Gençlerle Birlikte programından sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sinem Sevindik. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere.

0: Konuğumuza. Konuğumuz Neva Çalışkan efendim. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda bestecilik bölümü öğrencisi. Hoş geldin sevgili Neva.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Bundan birkaç yıl evvel en son görüşmüştük ve yine
1: Evet.
0: programımıza gelmiştin. O zamanlar çok daha küçük
1: Lisedeydim
0: yaşlardaydın.
1: hocam o dönem.
0: Evet.
1: Şimdi lisansa geçtim. Son
0: Ya.
1: görüşmemizin üstünden zaten bahsettiğiniz gibi bölümümde.
0: Evet.
1: Şu an lisans eğitimime devam ediyorum. Bu şekilde.
0: Evet, ama bir değişiklik yaptın tabii.
1: Evet, ortaokuldan başlamıştım ben zaten İTÜ'ye. Ortaokulundan girmiştim çalgı bölümüne. 9 yaşındaydım o zaman. Şimdi
0: Evet.
1: 19 oldum.
0: Ya 10 sene geçmiş
1: Evet.
0: Nevacığım.
1: Ortaokul ve liseyi orada okumuştum. Çalgı bölümü okuyordum size geldiğim zaman.
0: Evet.
1: Ondan sonra kompozisyon bölümü yani bestecilik bölümüne geçmeye karar verdim
0: Evet.
1: okulumuzda. Yine aynı okuldayım. Hiçbir şey değişmedi. Sadece bölümüm
0: Bölümün
1: değişmiş
0: değişti.
1: oldu.
0: Ama
1: Evet.
0: 10 sene boyunca neler yaşadın okulda? Neler öğrendin?
1: Hocam çok fazla şey öğrendim. Yani okulumun her dönem hayatımda olan hocam hepsi bana bir şey kattı gerçekten. Hepsinin
0: Evet.
1: bana kattığı vizyonu yani anlatmaya kalksam sabaha kadar kaydı bitiremeyiz.
0: Tabii ki öyle. Ve
1: O
0: küçük
1: yüzden
0: yaşlarda başlamış olmanın da
1: çok
0: verdiği
1: avantajı oldu. Yani
0: değil.
1: müzikle hep birlikteydim ve müzikten başka bir şey yani bildiğimi düşünmüyorum.
0: Evet.
1: O yüzden dediğim gibi yani 9 yaşında bir çocuğu oraya veriyorsunuz ve yıllar geçiyor orada kalıyor ve bir yerden sonra evim gibi oldu.
0: Evet.
1: Arkadaşım dediğim insanlar kardeşim gibi oldu.
0: Evet.
1: Yani hocalarımız, annemiz, babamız oldu yeri geldiğinde gerçekten. Çünkü şöyle söyleyeyim size. 9-10 yaşında işte 20 tane çocukla ilgilenen hocalarımız vardı. İşte bizi korolardı işte Yeşim Altıner Çoban ve
0: Evet.
1: Şirin Karadeniz.
0: Evet.
1: Ya bizi gerçekten annemiz gibilerdi ve hani festivallere katılıyorduk. İşte albüm yaptık birlikte.
0: Evet.
1: O dönem o kadar çocukla baş ediyorlardı. Ve gerçekten annemiz gibilerdi. Şu anda hala benim için yerleri çok ayrıdır onların.
0: İkisine de selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çok
1: Aynı şekilde.
0: kıymetliler, çok seviyorum onları. Buradan da söylemiş olayım. Aynı zamanda ara ara da böyle görüşüyoruz. Hem konuk alma açısından da böyle birbirimize danışıyoruz. Ve hocalarımızı ben çok uzun zamandır tanıyorum. Ben de İTÜ'den mezun olan bir öğrenci olarak, İTÜ'nün öğrencisi ve mezunu olmuş bir sanatçı olarak oradaki senin anlattığın bu aile havasını her zaman biz de solumuştuk. Ve gelen öğrenciler de hep bu şekilde devam edecek. İTÜ'lü olmak da bir ayrıcalık.
1: Evet hocam kesinlikle öyle.
0: Evet Nevacığım, sohbete doyum olmaz. Güzel akar sohbet böyle. Hele ki böyle iki müzisyen bir araya gelsin. Aynı okulda okuyan iki insan bir araya gelsin. Elbette konuşacak çok şey oluyor ama şarkı dinleyeceğiz. Dinleyenlerimiz de heyecanla bekliyordur senin sesini dinlemeyi. Neva Çalışkan'ın okuyacağı ilk eserin bestesi Refik Fersan, güftesi Cenap Muhittin Kozanoğlu'na ait Acem Kürdi şarkı. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız.

Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın başında söylemiştim ve her hafta da tabii ki söylüyorum. Programımız içerisinde genç yeteneklerin yanı sıra geçmişe kulak veriyoruz ve ustalarımızı dinliyoruz diye. Usta seslerden Mualla Mukadder'i dinleyeceğiz şimdi. Bestesi Mahmut Celalettin Paşa'nın Kürdili Cazkâr şarkısını okumuş. Sen beni bir Buse'ye ettin feda.

0: Sevgili Neva, hakikaten çok güzel değil mi? Eski şarkılar ve usta seslerden onları dinlemek, plak kayıtlarını dinlemek ayrı bir etki bırakıyor insan
1: Çok
0: üzerinde.
1: severim hocam ben. İnanılmaz bir plak bağımlısı. Aşırı
0: Hastasısın.
1: severim. Çok severim hocam.
0: Aa, ne güzel.
1: Yani normal dijital kayıtlardan çok plak dinlemeye bayılırım yani.
0: Artık doğal ses de kalmadı ya, insan daha çok arıyor, değil mi?
1: Evet. Yani onun bir de bir

0: kendine has bir sesi var.
1: Evet.
0: Yani o çıtırtısı vesaire inanılmaz bayılıyorum. Bence inanılmaz bir ortam oluşturuyor.
1: Evet.
0: Normal dijital kayıtlara göre.
1: Evet, insana hissettiriyor. Sanki yanındaymış da
0: Kesinlikle
1: okuyormuş
0: evet.
1: hissi veriyor gerçekten. Bizler de böyle programımız içinde hem senin gibi genç arkadaşlarıma hem de ustalarımızı hep birlikte dinliyoruz. Bu programda hep birlikte buluşuyoruz aslında. Kuşaktan kuşağa geçen musikimizi hep birlikte icra etmiş oluyoruz bir bakıma, değil mi?
0: Süper oluyor hocam.
1: Evet. Peki Nevacığım, geleceğe dair neler planlıyorsun? Okulundan konuşmaya devam edeceğiz. Biraz yaptıklarından bahsedeceğiz ama en çok ben aslında musikimiz anlamında, yani musikimizi gelecekte nasıl temsil edeceğini ya da nasıl hayallerin olduğunu merak ediyorum.
0: Hocam şöyle, çocukluğumdan beri işte ses alanı zaten benim için bir tutkuydu.
1: Evet.
0: Hala da çok sevdiğim bir alan. Bu alanda da kendimi geliştirmek istiyorum. Onun dışında şu an okuduğum bölümde de aynı şekilde ilerlemeyi
1: Hı
0: düşünüyorum.
1: hı.
0: Bölümümüzde hem klasik batı müziği eğitimi alıyoruz hem Türk müziği eğitimi alıyoruz.
1: Evet.
0: O anlamda Türk müziği bestelerimizi de aslında yapıyoruz.
1: Hı.
0: Az önce söylediğim hocalarım Neşe Yeşilmal, Tuner Çoban ve Şirin Karadeniz bizim Türk müziği kompozisyon derslerimize giriyor.
1: Evet.
0: O alanda da Türk müziği alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Ve ileride okulumda nasip olursa akademisyenlik istiyorum.
1: Evet. Belki bestelerini çok sayıda insana ulaştırmak.
0: İnşallah.
1: Değil mi? Neler neler olacak
0: İnşallah.
1: göreceğiz
0: Yani
1: zamanla.
0: tabii ki de hayallerim var.
1: Evet.
0: Bakalım ne kadar nasıl olacak.
1: Evet, aslında tabii hedefler koymak güzel ve biraz da böyle geldiği gibi de kabul edip ona göre hayatını yönlendirmek de lazım.
0: Evet.
1: Ben kendimce tecrübelerimden bu sonuca vardım aslında. Tabii ki hayallerimiz, hedeflerimiz oluyor ama bazen bizim hayal edemediğimizden daha fazlasını başarabileceğimizi de gördüğümüzde ilerlemek lazım, durmamak
0: En
1: lazım.
0: beklemediğimiz yerden bir kapı açılabiliyor
1: Evet,
0: gerçekten dediğiniz
1: kesinlikle.
0: gibi. Ve o yüzden hani ben de biraz şey inanıyorum. Hayallerim, hedeflerim var tabii ki de.
1: Evet.
0: Çabalıyorum ama hayat ne gösterirse, kaderde ne varsa da biraz ona
1: Evet,
0: kader
1: evet.
0: inancım var.
1: Evet,
0: Ben
1: aslında girdiğimiz ortamlar, ilgi alanlarımız, kendimize kattığımız farklı alanlar kendimizi keşfetmemizi sağlıyor ve farklı yönlere de yönlendirebiliyor. Yine müziğin içinde müzikle bağlantılı birçok alanda ilerleyebiliyoruz. O yüzden ben en çok genç arkadaşlarıma hala kendime bile söylediğim şey bu. İlerlemeye, kendinizi tanımaya. Her yıl ben kendimde farklı şeyler keşfediyorum.
0: kesinlikle hocam.
1: Eminim geleceğe doğru da böyle devam edecek. Bunu tavsiye edebiliyorum aslında genç arkadaşlarıma. Peki Nevacığım, sıradaki eserimiz ne? Bir bakalım. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Dinleyenlerimiz de radyo başında eşlik edeceklerdir. Nihavend makamında bestesi Kemani Serkis'e ait. Bu şarkının bir de küçük hikayesi var. Ben uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Hemen şarkıyı dinleyeceğiz ama Kimseye Etmem Şikayet eseri 13 yaşındayken iftira sonucu zorla evlendirilen ve hayatı boyunca acılar çeken şair İhsan Raif Hanım'ın yaşadığı çaresizlik ve mutsuzluğa karşı feryadını anlatan bir şarkı aslında. Kemani Serkis Efendi tarafından da bestelenmiş efendim. Bunu da buradan söylemiş olalım.

güzel şarkının ardından sevgili Ecem ve Batuhan'ın da tabii ki eşlikleriyle efendim Klasik Kemençe'de Ecem Aytekin, Kanun'da Batuhan Kaşıkçı her hafta olduğu gibi bizlerle. Onların eşliğiyle ben de bir eser seslendireceğim şimdi sizlere. Nihavent makamında Arteki Candan'a ait bir şarkı. Fasıl şarkılarından çok aşinasınızdır efendim. Fasıllarda seslendiririz. Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar.

0: Evet, Gençlerle Birlikte programında Neva Çalışkan konuğumuz. Sevgili Neva, bestecilik bölümü 2. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda kanun çalıyor. Kanun çaldığından bahsetmedik aslında, değil mi?
1: Şurada başlıyor aslında hikaye hocam. Ortaokuldan başladığımda dediğim gibi çalgı eğitim bölümüne girmiştim. Ve kanun enstrümanını seçmiştim. Daha hocalarım da öyle uygun gördüler. Çünkü bizim seçmemiz de olmuyor. Buradan da bilgi vermiş olayım. Yani
0: Çok küçük
1: biz
0: yaşlardasınız.
1: istememize rağmen hocalarımız ellerimize bakıyor. Elimizde hangi enstrüman uygunsa ona göre bir hani fizyolojik olarak bakıp o enstrümanı bize veriyorlar. O şekilde ortaokul ve lisede kanun çalmaya çalıştım. Yani öğrenmeye çalıştım diyelim.
0: Evet.
1: Hocalarıma saygısızlık olmasın asla.
0: Estağfurullah canım.
1: Onlardan alabildiğim kadarıyla 8 sene kanun eğitimi aldım o şekilde.
0: Evet.
1: Ondan sonra lisansta dediğim gibi besteciliğe geçtim zaten. Hala duruyor enstrümanım evimde. Ara
0: Çalmıyor
1: sıra
0: musun
1: bakıyorum.
0: kanunu?
1: Eskisi kadar artık aktif şekilde çalmıyorum. Yani aktif şekilde enstrümanımı sahne almıyorum. O şekilde
0: Evet.
1: söyleyeyim. Ama tabii ki de hani işte bir eser yazarken veya bir şey lazım olduğunda veya bir konserde acil bir durum olursa tabii
0: Eşlik
1: ki de yine eşlik
0: ediyorsun.
1: ediyorum.
0: Evet.
1: Çünkü okula karşı da bir vefa borcum var bu konuda bence.
0: Aslında Nevacığım, kazanılmış olan çok önemli bir yetenek ve çok önemli bir kazanım. Kanun çalmayı asla ve asla ihmal etme bence. Onu öğrenmesi, o harcadığın emek var ya, hiçbir şekilde boşa gitmesin. Çünkü çalmazsan, kenarda bekletirsen hem kanun hem sen paslanırsın diye
1: Evet
0: düşünüyorum.
1: hocam.
0: Kesinlikle bırakma. Çok
1: O
0: önemli
1: şekilde
0: bir
1: dediğim gibi
0: ses.
1: yani şey de aslında genel şu anki kariyer yönetimimde de zaten işte bestecilik
0: Ön
1: ön
0: planda.
1: planda ama hani dediğim gibi bir müzik yazarken kanun çok işime yarıyor.
0: E tabii.
1: Çünkü yazdığım şeyi en iyi dinleyebileceğim, yani en uzman olduğum enstrüman olduğu için en
0: Seni
1: iyi şekilde o
0: yönlendirecek
1: şekilde
0: tabii.
1: dinliyorum. Hani ne yaptığımı, ne çıkmış ortaya, nasıl bir şey olmuş
0: Görebiliyorsun.
1: vesaire.
0: Evet.
1: Arkadaşlarıma hani birine çaldırmama gerek kalmıyor. Kendim bir şekilde çalıp
0: Çalabiliyorsun.
1: dinleyebiliyorum.
0: Evet. Piyano çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum bir de evet. Piyano da zaten aynı şekilde ortaokuldan 6. sınıfta başlıyor piyano eğitimimiz. Yardımcı çalgı piyano dersi diye geçiyor.
0: Evet.
1: Ve o da dediğim gibi her sene devam ediyor. Lisansa da aynı şekilde. 8 dönem piyano dersimiz var.
0: Evet.
1: O şekilde.
0: Evet, çok güzel katkılar bunlar hayatınızda, seçtiğiniz mesleklere. Çok kıymetli, kıymetini bilin ve çok çalışın. Enstrüman çok önemli.
1: Evet
0: Ben
1: hocam,
0: buradan hep
1: kesinlikle.
0: söylüyorum. Yani şarkı söyleyen biri için bile enstrüman eşlik etmek, ama piyano, ama kanun, işte ama gitar, hangi tarzda şarkı söylüyorsanız size destek olacak bir şey çalmalısınız. Bunun eksikliği hissediliyor hakikaten öğrendikten sonra. Bunu yaşayanlar bilirler. Evet, devam edelim şarkılarla. Şimdi sevgili Neva'dan bir eser dinleyeceğiz. Yine Nihavend makamında devam ediyoruz. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait. Vücud ikliminin sultanı sensin.

Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz Neva Çalışkan'dan dinleyeceğiz. Şimdi çok güzel bir eser var. Sizler de yine radyo başında eşlik edeceksiniz diye hayal ediyoruz. Rast makamında bestesi Erol Sayan, güftesi Enis Behiçkor Yürek imzalı. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar.

0: Konuğumuz Neva Çalışkan, bestecilik, ikinci sınıf öğrencisi efendim ve biraz da bestecilikten konuşalım istiyorum Nevacığım. Kadın bestekarlar arasında da ben biraz sonra Mehveş Hanım'dan bir eser seslendireceğim. Senin böyle beğendiğin kadın besteciler var mı?
1: Benim en sevdiğim de mesela Kökleş'tir ve bu değişmiyor yani.
0: Evet.
1: Çok sevdim besteci gerçekten. Eserlerinde kendimi verebildiğim bir besteci gerçekten. Yani
0: Evet.
1: her türlü duyguyu hissedebildiğim ve hani onun da yaratmak istediği duyguyu alabildiğimi düşünüyorum ben elimden geldiğince.
0: Nevesel Kökteş demişken o halde ben Mehveş Hanım'dan bir eser seslendireceğim dedim ama bir eserimiz daha var Nevesel Kökteş'in, Hicazkar şarkısı. Bence onu çalalım şimdi burada. Hazır sözü geçmişken planımızda bir değişiklik yapıp Nevesel Kökteş'ten bir şarkı okuyacağız. O halde Hicazkar makamında. Gül dalında öten bülbülün olsam.

Hakkı Derman'ın Rast Taksimi ardından bestesi Rakım Elkutlu, güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait Rast Nakış Yürük Semai'yi Afitap Karacan'dan dinliyoruz. Bilmem kime yahut neye uyduk gittik.

Az laf çok şarkı diyoruz ve şimdi dinleyeceğimiz eseri hep birlikte seslendiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Nihavend şarkı, Mehveş Hanım'a ait, az önce konuşmuştuk. Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem.

Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz Neva Çalışkan'dan son bir eser dinliyoruz. Eserimizin bestekarı Hamamizade İsmail Dede Efendi, güftesi Endoreni Vasıf'a ait Hicaz şarkı. Ey büti ne veda, olmuşum müptela.

0: Neva'cığım, bugün de programımızın sonuna geldik. İyi ki bizlerle oldun. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim Mutlucuğum. Ne demek? Ben burada olmaktan çok mutlu oldum. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Efendim, bizler de çok memnun olduk ve gençlerimizi bekliyoruz. Gençlerle birlikte programına ve bu hafta artık bitiriyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti, dedi. Cumhurbaşkanı, öğrenilmiş çaresizlikle mağdur karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır, ifadesini kullandı. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın 4. gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. SAHA 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Teknoloji çalışanlarına verilen pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gerekli sürelerin kısaltılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız, dedi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi, sanal ortamın sanal devriyeler tarafından sürekli izlendiğini de ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde ilerleme kaydettiğini söyledi. Elde edilen yıllık gelirin 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Troya'ya ait 221 eser İtalya'nın başkenti Roma'da sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki ülke bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan özel sergiye ilişkin ayrıntıları TRT Haber'de paylaştı. Eserlerden 50'sinin ilk kez Roma'da sergileneceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye yönelik sözleri nedeniyle halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü, dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandı, savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu.

Böcek ifadesinde Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim, dedi. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü törenle kutlandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarında yüksek güvenlik önlemleri dikkati çekti. İnternet kesildi, yabancı basına sınırlama getirildi. Askeri geçit de önceki yıllardaki kadar coşkulu değildi, zırhlı araç ve füzeler törende.

0: de yer almadı. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli saz ve ses sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, neyde Celalettin Biçer, kanunda Vedat Erdem Koca, kemençede Sercan Halili, utta Gökhan Macit, ritim sazda Burak Coşkuner ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde ağırbaşlı ve derin duyguları içerisinde harmanlayan ve sükunetle hüznü bir arada hissettiren Acama Şiran makamının tınılarıyla gönüllerinize ulaşmaya çalışacağız efendim. Tamburi Emin Ağa'nın Acama Şiran Peşrevi'nin bir bölümünün ardından birbirine bağlı Acama Şiran eserlerle programımız başlıyor. Şimdi sizleri Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

Efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki korumu sizlere Acama Şiran makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Şimdi ise Rast makamında yine birbirinden güzel eserlerle devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name, sanatçımız Rengin Uyar Kökten'in söyleyeceği Türk musikisinde bestelediği eserlerle haklı bir üne sahip Üstad Selahattin Pınar'ın Rast makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Ud Taksimi'ni Gökhan Macit'ten dinliyoruz. Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin. Yetmez mi bu hasret? Daha yıllarca mı sürsün?

Efendim ruhunuzu namelerle sarmaya devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, sırada yine bir Selahattin Pınar şarkısı var. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri sanatçımız Bahadır Özşen söyleyecek. Esere giriş taksimini kemanla Serhat Çiğiltepe'den dinleyeceğiz. Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ıstırap olur.

Senden ayrı yaşayamam. Çünkü çok sevdim seni. Hasretine dayanamam. Sen de terk etme beni. Efendim Hüseyin Coşkuner'in gönül telinden çıkmış Rast makamında bestelediği şarkısını sanatçımız Süleyman Saral sizler için söylüyor.

Efendim TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Stüdyo Name programı devam ediyor. Sıradaki şarkının bestesi ve güftesi Süleyman Şen'e ait. Efendim Rast Makamı'ndaki bu şarkıyı sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Son aşkımdın sevgilim, sen ellere değiştin beni. Kırdın kalbimi, bilmedin sana olan sevgimi.

Değerli dinleyicilerimiz, sırada TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses sanatçısı, koro şefi ve bestekar Metin Everes'in Rast şarkısı var. Güfte yine TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar hizmet vermiş ve birbirinden güzel güftelere imza atmış Mehmet Erbulan'a ait sanatçımız Özant Koç sizin için söylüyor. Nereden gönül verdim sana, zindan ettin her günümü. Çok çektirdin çok sen bana, al aşkını ver gönlümü.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın maalesef son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maestrımız Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: TRT Name.
1: Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla, sel olur gider.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la telefonla görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki çatışma sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek verilmeye devam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır, ifadesini kullandı. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler, fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar, Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. SAHA 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebiliyor.

0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Teknoloji çalışanlarına verilen pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gerekli sürelerin kısaltılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız, dedi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi, sanal ortamın sanal devriyeler tarafından sürekli izlendiğini de ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkat çekti, bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde ilerleme kaydettiğini söyledi. Elde edilen yıllık gelirin 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Troya'ya ait 221 eser İtalya'nın başkenti Roma'da sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki ülke bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan özel sergiye ilişkin ayrıntıları TRT Haber'de paylaştı. Eserlerden 50'sinin ilk kez Roma'da sergileneceğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Küresel Mühendis Kızlar buluşmasında projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı. TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Teknoloji, eğitim, sağlık başta olmak üzere küresel pek çok konu masaya yatırıldı. Uluslararası konukların da katıldığı etkinlikte alanında uzman isimlerle günümüzün sorunlarına çözüm arandı. Programa İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, "Basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü," dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. Hava taşımacılığında 2026 yılının en yoğun yolcu trafiği Nisan ayında yaşandı. Nisan ayında 18 milyondan fazla yolcu hava yolunu kullandı. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerine hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü törenle kutlandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarında yüksek güvenlik önlemleri dikkati çekti. İnternet kesildi, yabancı basına sınırlama getirildi. Askeri geçit de önceki yıllardaki kadar coşkulu değildi. Zırhlı araç ve füzeler törende yer almadı. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte bağlamamızla türkülerimize ses vermeye çalıştık sevgili arkadaşlarımla beraber. Tabii ben Sivaslı olduğum için ilk çaldığım enstrüman bağlama. Yani öz enstrümanıdır Veysel Diyarı. Kolay değil. Efendim şimdi yine güzel bir türkü İhsan Öztürk derlemiş bunu. Bir Malatya türküsü bu. Çok da güzel bir türkü hakikaten. Hepinizin bildiği ve eşlik edebileceğiniz yine. Bir ay doğar ilk akşamdan. Geceden neydem neydem geceden. Şavkı vurur pencereden bacadan. Dağlar kışmış, yolcu üşümüş, perişanım ben.

0: TRT Name.
1: TRT Name akustik name programından TRT Name'den sizlere sesleniyoruz. Sazımı bıraktım. Güzel iki türkümüz sizlerle beraber oldu. Güzel duygularımız oldu. Güzel duygularımıza tercüman oldu. Şimdi son iki şarkımız var. Yine artık programımızın bize ayrılan sürenin sonuna doğru yavaş yavaş geliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen ve arkadaşlarım, çok kıymetli saz arkadaşlarımla beraber, ekibimizle beraber, şimdi Şerif İşti'nin Hüzzam makamında bir şarkısı var. Çok sevdiğim bir şarkı o benim. Yine bir sızı var içimde. Akşam oldu diye. Gözüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye. İstemem geceyi, onda mehtap gam oldu diye. Evet, bunun böyle güzel bir aranamesi, kodası var. Beylik aranamesi. Hadi buyurun arkadaşlar, Hüzzam makamına şöyle akalım.

Allah diyoruz. Vallahi başka bir şey değil mi? Güzel. Güzel. Cemil'cim de tamamladı sağ olsun. Evet. Vallahi biz böyle şarkıların büyüsüne kapılıyoruz. Bu duygu deryasının içinde. Sizlerle beraber paylaştığımız için de ayrıca mutluyuz. Ayrıca mutluyuz. Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz. Hepinizi seviyoruz ama programımızın artık sonuna geldik. Şerif İçli'nin bu güzel Hüzzam şarkısının arkasına evet 99 depreminde kaybettiğimiz Ziya hocamız beraber çalışmaktan gurur duyduğumuz bizim şefliğimizi yapmıştır ve biz onunla beraber çok programlar yaptık. Radyo Sanatçıları konseri olsun, diğer vesaire de diğer konserler olsun. O kadar zevkli repertuar hazırlardı ki. Evet, onu da anmış olalım. Onun Hüzzam makamındaki bir şarkısıyla kapatacağız ama ben kapanışı yapayım isterseniz Aslı'cığım, olur mu? Aslı Boler ve sevgili Tomaşlerimiz oradan bakıyor. Evet, Mutlu Hiç Yılmaz bugün Tomaşlerimizdi. Osman Ateş, stüdyo teknik görevimizdi. Program yapımcımız Aslı Boler. Ve stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz arkadaşlarımı takdim edeyim. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu. Kanunda Cemil Atikaoğlu. Ut'ta Gökhan Macit, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazda Bilal Bilke'ydi. Efendim ben mikrofonlarınızın başında Bahadır Özüşen. En güzel günler, en güzel şarkılar sizlerle olsun diyoruz. Müzik iyileştirir diyoruz. Ziya Taşkent'in o harika şarkısıyla artık programımıza son veriyoruz. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Programımıza güftesi Aydın Ünsal'a, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend makamında unutulmaz bir eserle başladık sevgili dinleyicilerimiz. Muazzez Ersoy seslendirdi. Anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri diğer adıyla son mektup. Bu akşam yine birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. 6 günlük aradan sonra yine bir cumartesi akşamında muhteşem eserlerimizle sizlerle saat 21'e kadar birlikte olacağız. Muhteşem şarkılar hazırladık sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Name Akşamın Sesi. Şimdi bizi geçmişe götüren nostaljik bir eser dinleyeceğiz. Hulki Saner imzasını taşıyan Emel Sayın seslendiriyor keyifli güzel bir eser. Eller tuttu mu elini yani Gülizar.

aşk bahçemiz gülsüz gülizar. Emel Sayın seslendirdi bu bizi geçmişe götüren güzel şarkıyı sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Gün Doğdu Duran'a ait Nihavend makamında aşk dolu sevilen bir eserimiz var. Ve Coşkun Demir'den dinleyeceğiz. Şöyle geçmişe gideceğiz hep birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de sevgi dolu, övgü dolu iletilerde bizlere çoktan ulaşmaya başlamış. Çok da güzel mesajlar geldi sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım sıradaki eserimizi kimlere armağan edeceğiz? Yeni bir dinleyicimiz katıldı programımıza. Çorum'dan Osman Angay, hoş geldiniz diyoruz. Akşamın Sesi programına sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum. Sıradaki eseri oğlum Ahmet Angay'a, kızım Rabia Narban'a, torunlarım Rana, Reynep, Zeynep, Lara, Osman, Alp armağan ediyorum. İyi ki varsınız Dilek Hanım ve ekibine sevgiler demiş. Teşekkür ederiz, tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Murat Ayaz selamlarını göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Yine Ankara'dan Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri ekibimize ve Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. Ve Kerkük'ten bir dinleyicimiz katıldı programımıza. Nihan Dide'de sizi Kerkük'ten takip ediyorum. Aziz Türkmen demiş. Hoş geldiniz diyoruz Aziz Türkmen'e. Ankara'dan Kerkük'e kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Programımıza katıldığınız için bundan sonra bekliyoruz sizi. Ta oralara, Kerkük'e kadar selamlarımızı ulaştırıyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim Dilek Hanım. Samsun'dan Yaman Ulaş demiş. Hoş geldiniz diyorum. Sıradaki şarkıyı kıymetli eşi Nesrin Hanım'a, ekibimize, Aziz Saka, Ekrem Tümgan, Evren Erkan kardeşlerime armağan ediyorum demiş. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Elif Hanım, kızları Didem ve Leyla'ya, damadı Tevfik Pakyürek, biricik torunum dünyamız Beliz Bebe'ye demiş. Beliz Bebe'ye buradan öpücüklerimizi gönderiyoruz. Zafer Özkara, Mehmet Gücüyener, Özcan Afacan.

Seven Kurtboğan Savtekin ve tüm name dostlarımızla ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Uşak'tan Meral Özsan kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Akşamın Sesi'nin değerli yıldız yapımcısı sunucusu Dilek Hanım'a ve teknik yönetmenimize iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri eşi Erol Bey'e, kıymetli çocuklarına, torunlarına, ekibimize, can kardeşim Dilek Hanım'a demiş. Çok teşekkür ederim. Değerli teknik yönetmenimize ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Konya'dan Hatice Tuncer sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sevgilerini, selamlarını göndermiş. Dilek Hanım, yayınınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Birbirinden güzel şarkıları demiş. Çok teşekkür ederim. Harika bir şarkı gelecek şimdi Gültekin Bey. Sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, ekibimize ve tüm şarkı severlere armağan ediyor. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Bu aşk dolu harika eseri Coşkun Demir sizler için seslendiriyor.

tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel.

Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.

tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri

tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel.

0: güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel.
1: Ah ne güzel seni sevmek, ah ne güzel, ne güzel, harika bir eser, kıpır kıpır. Duygularımızı coşturan, bizi keyiflendiren bir eser dinledik hep birlikte. Coşkun Demir seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Akşamın Sesi muhteşem bir eserle daha devam ediyor. Bugünkü eserlerimiz gerçekten birbirinden güzel sevgili dinleyicilerimiz. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel'in mısralara döktüğü, Suat Sayın'ın Kürdi makamında bestelediği harika bir eser hepinizin bildiği sevgili dinleyicilerimiz. Aşk dolu bir eser, kıskançlık dolu bir eser, kıskançlık duygusunu canlandıran bir eser diyelim. Ayşe Tunalı seslendiriyor, hep birlikte dinliyoruz, İntizar.

Akşamın sesi yine güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Ergun Evren'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait Nihavend makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Tekir

Sevda Muratlı'dan Necmettin Uca iyilikle bezenmiş güzellik dolu kocaman selamlar göndermiş bizlere. Sıradaki şarkıyı komşularıyla tüm mahalle sakinlerine armağan ediyor. Teşekkür etmiş bize. Biz teşekkür ederiz. Samsun Terme'den Seniha Cengizhan iyi yayınlar diliyor, iyi akşamlar dilemiş bizlere. Sıradaki eseri eşi Mehmet Bey'e, teyze kızı Nuray Turgut, eşi Temel Turgut, name dostlarına, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz manevi kız kardeşim, göz bebeğim Dilek Hanım diyerek bana armağan ediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim demiş. Şu anda Terme'delermiş, yolculuk yapmışlar. Kolay gelsin diyorum, buradan sizlere sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ankara'dan Mesut Mor hayırlı akşamlar diliyor. Her hafta sonu olduğu gibi yine radyomun başındayım ve keyifle dinleyeceğim demiş. Teşekkürler. Konya'dan İbrahim Kaçar hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyorum. Selamlar demiş. Teşekkür ederiz. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı da bizlerle birlikte, sevgilerimle iyi akşamlar diliyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma armağan ediyorum demiş. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey. Teşekkür ederiz. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar iyi akşamlar. Hafta sonumuz güzel geçsin demiş. İnşallah diyelim. Bu yeni günde kapılarınız sağlığa, bolluğa, berekete, huzura açılsın. Attığınız adımlar iyiliği, güzelliği getirsin. Dünden daha çok huzur, dünden daha çok mutluluk ve bereket, dünden daha çok iyilik sarsın etrafınızı demiş. Teşekkür ediyoruz. Şarkılar hayat versin diyerek mesajını tamamlamış. Denizli'den Osman Yalçın mutlu akşamlar dilemiş hepimize. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkür ederiz. Ve lütfen trafik kurallarına uyalım dostlar demiş. Karabük'ten Hürmet Özdemir selamlarını sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz. Çok güzel bir eser ve sizlere armağan ediyoruz. Hani yosun rengi gözlerin olacaktı.

Saatlerimiz 19.27'yi gösteriyor. Akşamın sesi yine çok güzel, anlamlı bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Sami Derin Tuna'ya, bestesi Erdoğan Berker'e ait Rast makamında. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Muhteşem bir şarkı sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Bolvadin'den İbrahim Özdemir selamlarını sevgilerini göndermiş. Hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde. Güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla sanat müziğimizin eşsiz namelerini dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı kendisine, bana, ekibimize Hatice Okur, Seniha Cengizhan, Meral Özsan, İlyas Aydın, Feyzi Akşen ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Berlin'den, Almanya'dan Suna Koçak, Suna teyzemiz de şu anda bizlerle birlikte, selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi dinlemeler demiş hepimize. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan Almanya'ya, Berlin'e Suna teyzeye kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın ekibimizi selamlamış. Sıradaki esere talibim demiş. Tabii ki diyoruz. Almanya'dan Fatma Ateşok da bizlerle birlikte, mutlu akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Dilek Hanımcığım, sizin güzel sunumunuzla birbirinden güzel eserleri dinlemeye hazırız. Sıradaki eseri sizlere ve name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yine her zamanki gibi Fatma Hanım'a buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum Almanya'ya. Dikili'den Güler Sunar Karahan, Akşamın Sesi dinleyicilerine güzel, hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, İskenderun Çağdaş TSM Koro Şefi Zeki Kaysar, eşi Aysel Hanım'a, Semir Kelli ailesine, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederim. Denizli'den Yunus Şen Ocak selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı annesi Ayşe Şen Ocak, eşi Naciye Şen Ocak, ablası Aysun Şen Ocak'a ve tüm annelere armağan ediyor. Bu arada yarın birlikte Anneler Günü'nü kutlayacağız sevgili dinleyicilerimiz. Muhteşem şarkılarımız var. Şimdiden hatırlatayım sizlere, yarın akşam çok güzel olacak inşallah. Niksar'dan Selami Kabakçı, TRT Name dostlarını selamlamış. Ankara Eryaman'dan Fatih Kiper, selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı, selamlar, sevgiler olsun demiş. Seferihisar Haritacılar sitesinden Gültekin Örücüler sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Ülkü Hanım, kızları Özlem, Öznur ve Gülcan'a armağan ediyor.

Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Harika bir eser Samime Sanay seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Zekai Tunca'nın seslendireceği, hepimizin bildiği, sevilen bir eser var. Güftesi Metin Pütmeke, bestesi Zekai Tunca'nın kendisine ait Nihavend makamında. Leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri, aşkla yanan gönülleri, öksüz koydun sen giderken. Bu şarkıyı kimlere armağan edelim sevgili dinleyicilerimiz? Bu arada sizlerden de güzel iletiler bizlere ulaşmaya devam ediyor. Adana'dan Neslihan Yakar hayırlı akşamlar diliyor herkese. Muhteşem program Akşamın Sesi, hoş geldiniz Dilek Hanım demiş. Hoş bulduk. Sıradaki şarkıyı eşi Muhammed Bey'e, oğlu Mustafa, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Güzel torunum, karabiberimin, Arya'mın doğum gününü kutluyorum. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yılların olsun. Her zaman beraber inşallah demiş. Biz de Arya'nın doğum gününü buradan kutlayalım. Sağlıklı, uzun ömürler dileyelim. Ankara'dan Kadriye Cangir kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Güzel programınızı zevkle takip ediyorum. Benim için seçeceğin şarkıyı tüm TRT Name dostlarına, güzel dilekçiğime, emeği geçenlere, yarın kutlayacağımız anneler gününü dinleyen annelere armağan ediyorum demiş. Şimdiden anneler gününü kutlamış. Teşekkür ediyorum Kadriye Hanım'a bu güzel mesajı için. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, herkes hayırlı akşamlar dilerim demiş. Bu güzel programda, güzel sunumda çok değerli emekleri geçenlere teşekkürler. Tüm şarkıları sizlere armağan ediyorum demiş. Ben teşekkür ederim. Isparta'dan İsmail Yeşil de bizlerle birlikte. Cumartesi Pazar Akşamın Sesi programı, Sarı Papatya'mız Dilek Hanım'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Akşamın sesini dinleyen arkadaşlarıma ve sevgili Dilek Hanım'a, sevgili eşim Ahmet Ülkü ve koro arkadaşlarıma sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Bakalım. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar dilemiş, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Bartın'dan Musa Aytu da bizlerle birlikte. Dilek Hanım iyi akşamlar. Sesiniz ve güzel sunumunuzla akşamlarımız daha huzurlu geçiyor. TRT Name'de dinlediğimiz her eser gönlümüze dokunuyor. Bartın'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Musa Bey'e bu güzel mesajı için çok teşekkür ediyorum. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor bu dillerden düşmeyen eseri, hep birlikte dinliyoruz.

Ağlatıp küstüreceksen, hep boyun büktüreceksen, gözyaşı döktüreceksen, sevme beni, sevme beni. Muhteşem bir şarkı sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait Hicazkar makamında Umut Akyürek seslendirdi. Hep birlikte dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.46'yı gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Yine güzel eserlerimiz var sırada. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. İletilerinizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Mediha Şensancakoğlu'nun seslendireceği güftesi Bekir Mutlu'ya, bestesi Erdoğan Berker'e ait Uşak makamında güzel bir eserimiz var. Kimlere armağan edeceğiz? Feryal Zeki Ceylan İstanbul Maltepe'den bizlere selamlarını göndermiş. Kıymetli emekli öğretmenimiz, hoş geldiniz diyorum. Ben de dinleyiciler arasındaki annelerin ve ninelerin anneler gününü kutluyorum demiş. İnşallah yarın anneler gününü kutlayacağız. Seçtiğiniz bir şarkıyı hem kendim hem eşim hem çocuklarım ve bütün annelere armağan ediyorum. Size ve tüm dinleyicilere sevgilerimi gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyorum Feryal Zeki Ceylan hocamıza, biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Yarın akşam dediğim gibi anneler gününde güzel şarkılarımız olacak. Akdeniz'in incisi Antalya'dan Hatice Okur'dan turunç kokulu sevgiler, selamlar ulaştı bizlere. Akşamın Sesi'nin vazgeçilmez programı, gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığıma, yönetmenimize iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizden bu akşam sıradaki eseri, bugün doğum günü olan kardeşim Kemal Öztur için bir şarkı istiyorum, mutlu olurum demiş. Ayrıca Fazilet anneme, Yamaç Şahin Bostancı'ya, Ali Yöntem, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, İbrahim Özdemir ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Biz de kardeşiniz Kemal Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyoruz. Bakalım mesajlarımıza. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu iyi akşamlar diliyorum demiş. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Sevgilerini, selamlarını göndermiş. Hem bize hem dinleyicilerimize. Sıradaki eseri yeğenleri Ali ve Osman Türkmen'e armağan ediyor. Hayırlı yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız, güzel bir yaz akşamından herkese kucak dolusu selamlar demiş. Demek ki Hatay Antakya'ya yaz gelmiş, bahar geçmiş. Ankara bugün biraz ayaz. Olsun, nasıl olsa önümüz yaz, inşallah güzel günler bizi bekler. En güzel program Akşamın Sesine, ekibine iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına ve bana, ekibi

bize armağan ediyor. Mehmet Bey tüm dostlarımızın isimlerini yazmış, teşekkür ediyoruz. Kocaeli Gebze'den Türkan Şekerci keyifli akşamlar diliyor. İyi yayınlar dilemiş bize. Çok teşekkür ediyorum. Türkan Hanım da birkaç haftadır programımıza geliyor, sağ olsun. Amasya'dan Abdullah Ertürk de öyle, Feryal hocamız da öyle. Artık bizim daimi dinleyicimiz oldular. Çok teşekkürler. İstanbul'dan Nazire Metin içten dileklerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor bizlere. Sevgili Dilek Hanımcığım, emeklerinize sağlık. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Selamlarımı gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Mediha Şen Sancakoğlu sizler için seslendiriyor. Güzel bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Sensiz geçen günleri bir bir saydım, bitmiyor.

Yıllar var ki aşkıma karşılık bekliyorum. Güfte Hasan Karakuş, Beste Turhan Taşan, Makam Muayyer Kürdi, Tuncay Yalın seslendiriyor bu güzel eseri.

sırayı güzel bir hüzzam eser alıyor sevgili dinleyicilerimiz. Eyüp Uyanıkoğlu imzasını taşıyan. Sizlerden de sevgi dolu, övgü dolu iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Hatay Antakya'dan sevgili dinleyiciler, biraz üşütmüşüm galiba, sesim biraz buğulu çıkıyor gibi sanki. Burnumda da hafif bir tıkanıklık var, lütfen kusura bakmayın. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır, en güzel akşamlar sizlerin olsun, mutluluk dolu yarınlar dileğiyle demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur, Emre Bakır ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Samsun'dan Reyhan Baş da bizlerle birlikte Akşamın Sesi programının sevgili prensesi Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşına, name dostlarıma kucak dolusu selam sevgiler demiş. Güzel eserleri dinlemeye hazırız. Sıradaki eseri eşim Haldun Bey'e, ablam Remzi'ye, size ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Samsun'a sevgiler, selamlar. Elazığ'dan Gökalp Erdoğan Zehra, geçtiğimiz hafta katılmıştı programımıza, yine gelmiş, hoş geldiniz diyorum, çok teşekkür ediyorum. Elazığ'dan TRT Name ekibine, Dilek Hanım'a, tüm dinleyicilere selamlar, sevgiler, saygılar. Sıradaki eseri torunum Alya Sena, tüm koro arkadaşlarıma ve sizlere armağan ediyorum demiş. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini, selamlarını göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Erzurum'dan Durak Çağatay, hayırlı akşamlar, herkese selamlar demiş. Tekirdağ'dan Halil İbrahim Özgen de bizlerle birlikte, akşamın huzuruna karışan içten bir selam gönderiyorum. Bazı şarkılar vardır insanın kalbine usulca dokunur. Yıllardır susan hatıraları yeniden dile getirir. İşte bu yüzden TRT Name'nin her akşam yankılanan nameleri kimi zaman bir özleme, kimi zaman tatlı bir hatıraya eşlik ediyor. Bu güzel akşamda çalınacak her eserin gönüllere huzur, yüreklere umut bırakmasını diliyorum demiş. Halil İbrahim Bey'in şair tarafı var. Çünkü gerçekten çok güzel bir mesaj göndermiş. Hep güzel mesajlar gönderiyor. Duygu dolu. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Huzur dolu yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler bu güzel mesaj için. Özdere'den Jale Özen, yoldayım keyifle dinliyorum. Emeklerinize sağlık, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Sakarya Camili'den Zafer Özkara selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Mehmet Andız, Ali Yöntem, Fatma Açan, Fevziye Çöldaş, Feyzi Akşen, Ümit Kaya Çelebi ve ekibimize armağan ediyor. Buca'dan Bayram Boztaş, iyi akşamlar diliyorum demiş. Bayram Bey de geçtiğimiz hafta programımıza katılmıştı. Daimi dinleyicimiz oldu inşallah. Bayram Bey'e tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu güzel programı bize hazırlayıp sunan size de ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Ben teşekkür ederim. Dinar'dan Feyzi Akşen, iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Ve Bolu'dan Bedrettin Karaman, akşamın sesine selamlar. Bir hüzzam eser beklentimiz var demiş. Teşekkür ediyorum. Eyüp Uyanıkoğlu sizler için seslendiriyor. Çok güzel bir eser. Peteksiz bal olur mu?

Peş peşe muhteşem hüzzam eserlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım sırada hangi eserimiz var hüzzam makamında? Kimlere armağan edeceğiz muhteşem bir şarkı? Lüleburgaz Ceylanköy'den Macit Zinet Baş selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı koro arkadaşlarına ve name dostlarına armağan ediyor. Trabzon'dan Emine Atamer mutlu akşamlar dilemiş hepimize, teşekkürler. Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel bir mesaj geldi her zamanki gibi. Bahar kokulu bir Adana akşamından Ankara'ya bahar gibi kokan akşamın sesine ve bahar gibi kokan eserleri özenle seçerek bizlere dinleten ruhumuza şifa, derdimize deva olan eserlerle dolu bu güzel programa güzel Türkçesiyle renk katan spikerimiz Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimiz Adem Gürle'ye sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Bizden de size selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Günser Çavuldak, mutlu akşamlar diliyorum sevgili Dilek Hanım. Yine seçtiğiniz muhteşem şarkılarla mutluluklar yaşatıyorsunuz. Teşekkürler emekleriniz için demiş. Ben teşekkür ederim. Şenol Akkuş, name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. İstanbul Avcılar'dan yeni bir dinleyicimiz katıldı aramıza. Mehmet Altay, hoş geldiniz diyorum Mehmet Bey'e. Herkese iyi akşamlar demiş. Tüm bu güzel şarkılar aileme, Hollanda'da ailesiyle sizleri dinleyen oğluma ve name dostlarına armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Altay'a. Tekrar hoş geldiniz diyoruz bu arada. Hollanda'daki oğlunuza, ailesine, Ankara'dan

programımıza. Kırşehir'den yeni bir dinleyicimiz Uğur Akgün selamlar göndermiş bizlere. Uğur Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki şarkıyı TRT Nami ailesine eşim Sultan Akgün, oğlum Utku'ya armağan ediyorum demiş. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur, iyi akşamlar, emeği geçen ekibe teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ederiz. Kütahya'dan Berrin Özkök de bizlerle birlikte, iyi akşamlar, güzel mi güzel, sıcacık samimi yayınınızdan isteğim tüm annelere ve sizlere armağan olsun sıradaki şarkı demiş. Teşekkür ediyorum Berrin Hanım'a. Güzel bir Fatsa akşamından selamlarını göndermiş Mustafa Aylı Aydemir. Şu anda Fatsa'dan Ordu'ya seyahat ediyoruz. Ailem ve akrabalarımla beraber sizi dinliyoruz demiş. Biz de sizlere iyi yolculuklar diliyoruz. Güle güle gidin. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Fatsa'dan Hüseyin Kaya Şipşak da bizlerle birlikte, selam olsun yayın ekibinize ve tüm dostlara hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Sıradaki şarkıyı TRT dostlarına ve Fatsa Devlet Hastanesi dolmuş hattı çalışanlarına armağan ediyor. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak selamlarını göndermiş, hayırlı yayınlar diliyor. Tüm TRT ekibine ve Name dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyor, teşekkürler. Ankara'dan Tamer Alper, yeni bir akşamın sesinde olmaktan mutluyuz. Sıradaki eseri değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibe ve Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederim. Akhisar'dan Cemal Oskay selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı doğum günümü kutlayan, iyi dileklerini ileten arkadaşlarıma, dostlarıma gelsin. Saygılar, TRT Radyo 99 yaşında kutluyor, başarılarının devamını diliyorum demiş. TRT Radyo, evet, günümüzü kutluyor, teşekkür ediyoruz Cemal Bey'e. Doğum günümü kutlayan demiş, Cemal Bey'in doğum günü sanıyorum. Doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu, sağlıklı, güzel, uzun

Kendime armağan ediyorum demiş. Hüzzam makamında muhteşem bir şarkı, güftesi Nesrin Aksoyer'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait. Sanatçımız Ayşe Taş sizler için seslendiriyor. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim.

Şeref Gümüşkaya iyi akşamlar demiş, sıradaki şarkıyı hepimize armağan ediyor sanıyorum. Şeref Gümüşkaya da yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz. Ankara Beypazarı'ndan İzzet Yücel ekibimizi selamlamış, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Beypazarı Türk Sanat Müziği Korosu'na ve şefleri Profesör Doktor Mustafa Aydoğdu'ya armağan ediyor. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım selamlarını, sevgilerini göndermiş. Balıkesir'den Müjgan adı güzel Yerce de bizlerle birlikte. Akşamın sesi huzurlu bir şekilde dinliyorum, sevgilerim sizlere demiş. Teşekkürler. Ayhan Aşkın mutlu akşamlar diliyor. Ben Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu hafta sonları dilerim demiş. Ayhan Aşkın hoş geldiniz diyorum Ayhan Aşkın'a da sanıyorum. Ayhan Bey de programımıza yeni katıldı ya da daha önce birkaç kez yazmıştı. Ama yeni dinleyicimiz hoş geldiniz diyoruz. Akdeniz'in incisi Palmiyeler şehri güzel Mersin'den kucak dolusu sevgi, selam ve saygılarımızı iletiyoruz demiş. Bizden de size sevgiler, selamlar, tekrar hoş geldiniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefimiz Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarım için bir şarkı istiyorum demiş. Akşam neşesi olsun demiş. İstediğiniz şarkıyı Kadife'den Kestesi şarkısını inşallah gelecek programlarımızda armağan edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Biz listemizi önceden hazırladığımız için istek şarkısı değil ama seçilen şarkıları sizlere armağan ediyoruz. Gördüğünüz gibi de sevilen güzel şarkıları armağan ediyoruz. Bakalım. Adana'dan Sariye Demirhan Göre.

Sıradaki şarkıyı da size ve koronuza armağan etmek istiyoruz. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar selamlarını göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Manisa'dan Mehmet Uluyurt selamlar, mutlu akşamlar. Sıradaki eseri Hüseyin Yüksel, Mehmet Andı, Salih Kurt, Akşamın Sesi dostlarına ve şampiyon Galatasaraylılara armağan ediyorum demiş. Mordoğan Karaburun'dan Arif Beşdemir de bizlerle birlikte Akşamın Sesi programına ekibe, güzel sunucumuza sevgiler, saygılar demiş. Teşekkür ediyorum.

Akşamın sesi devam ediyor tüm hızıyla sevgili dinleyicilerimiz. Sırayı Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makamında hepimizin bildiği, sevilen güzel bir eser alıyor sevgili dinleyicilerimiz. Yıldırım Gürses'in sesinden dinleyeceğiz. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar. Bu güzel eseri şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize armağan ediyoruz.

Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in Ölümsüz Sesinden dinleyeceğimiz yine muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Kimlere armağan edeceğiz? Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan selamlar, sevgiler ulaştı bizlere. Ne kadar muhteşem bir program oluyor. Şarkıların hepsi birbirinden şahane. Kutluyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Numan Seymenoğlu'na bu güzel mesajı için. Bakalım şöyle, Ayla Seyhan Samsun'dan bizlere selamlarını göndermiş, sayfamıza çiçekler göndermiş, teşekkürler. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Osman Bey, çok teşekkür ederiz. Rize'den Selma Temizkan da bizlerle birlikte sağlıklı, hayırlı, huzurlu, mutlu akşamlar diliyor. Bu arada yine Karadeniz illerimizden çok sayıda mesaj ulaşıyor bizlere. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım yine Van Erciş'ten Osman Çokyama, Oktay Hançer'den bir mesaj gelmiş bizlere. Mutlu akşamlar diliyor. Erciş'ten tüm Türkiye'ye selamlar demiş Oktay Hançer. Yine geldik haftanın en sevilen gününe ve programına. Hayat yolculuğumuzun en başından beri bizleri besleyen, büyüten, kimi zaman yorgan olan, kimi zaman gıda olan, kimi zaman siper olan ve yaşantımızda bizlere rehber olan, başta Zübeyde annemiz olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Sıradaki şarkıyı çocuklarımın annesi Mihri Didem, çocuklarım Elif Esma'ya, siz kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibinize ve tüm Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Oktay Bey de her zaman çok güzel bir mesaj gönderir, anlamlı mesajlar. Teşekkür ederim. Konya'dan Hatice Biçer selamlarını göndermiş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Teşekkürler. Alanya'dan Dilek Yıldız selam olsun, sevgiler, mutlu akşamlar demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Şükür kavuşturana demiş. Akşamın sesine, muhteşem programa selamlar demiş. Dilek Hanım, bizlere neşeli vakitler geçirtiyorsunuz. Benim sarı papatyam hoş geldin demiş. Tüm güzelliğinle geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum Sıdık Hanım'a bu güzel mesajı için. Sıradaki eseri canım Suna teyzeme, can ablacığım Seven Kurtboğan'a, Zonguldak'tan gelen yeğenim Melih Kumpas'a, oğlu Mustafa'ya, tüm Name dostlarına ve sizlere armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz.

Feryadi'ye ait Nihavend makamında muhteşem eseri sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Fikrimden geceler yatabilmirem, yani ayrılık. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

sevdalı gönlüme hasretlik dolmasaydı. Aşkla açan çiçekler hüsranla solmasaydı. Kutsal olan sevgimiz böyle son bulmasaydı. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı.

Ait Hicaz makamında nazende sevgilim Uğur Çınar seslendirdi bu muhteşem eseri. Bu arada kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da bizlere iletiler ulaşıyor. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Mediha Şensancakoğlu hocam WhatsApp'tan bir mesaj göndermiş. Sevgili yavrum Dilekçiğim, şarkımı dinlettiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Seni seviyorum. İyi ki varsın canım benim demiş. Çok teşekkür ediyorum Mediha Şensancakoğlu hocama. Ankara'dan İstanbul'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ayvalık'tan Akif Özüşen hocamız, kıymetli sanatçımız bir mesaj yazmış, selamlarını göndermiş. Ben ve eşim Yasemin yine radyomuz başında sizin sunumunuzu dinlemek için, o güzel programı dinlemek için bekliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı sevgili eşi Yasemin Hanım'a, hocaları bulunduğu Ayvalık Küçükköy TSM Derneği üyelerine armağan ediyor. Sevgilerini göndermiş. Yine İstanbul'dan kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Zekai Tunca hocamdan da her zamanki gibi bir mesaj geldi. Dilek Hanım, emeklerimize kattığınız değerler için şahsınıza ve ekibinize, adıma ve müziğimiz adına teşekkürlerimle bu güzelliğin devamını dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum Zekai Tunca hocama. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Antalya'dan kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Celal Abacı'dan da bizlere az önce bir mesaj ulaştı. İyi yayınlar diliyor, başarı dileklerimle sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sanatçımız, bestekarımız Celal Abacı'ya ben de Ankara'dan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve Uğur Çınar'dan da bir mesaj geldi bizlere az önce dinlediğimiz. Değdi saçlarıma bahar gülleri, yani nazende sevgilim şarkısını seslendiren kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da bir mesaj gelmiş. Her şeyin en güzeli gönlünüzce olsun siz değerli akşamın sesi dinleyicileri. İstanbul'dan sevgilerimle, selamlarımla Dilek Hanım ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. En güzel sözcüklerin kifayetsiz kalacağı, yetmeyeceği bu güzel akşamda yine harikalar yaratıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum kıymetli sanatçımız Uğur Çınar. Gerçekten çok renkli bir sanatçımız. Çok da güzel mesajlar gönderiyor. Çok da güzel bir sesi var. Çok teşekkür ediyorum. Demiş ki tüm annelerimizin anneler gününü en güzel duygularımla kutluyorum, sevgilerimle, saygılarımla demiş Uğur Çınar. Yarın akşam anneler gününü kutlayacağız. Sevgili sanatçımız, sizi de bekliyoruz programımıza. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Programımızın sonlarına yaklaşırken sizlerden bizlere iletiler de ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlerden gelmeye devam ediyor mesajlar. Adana'dan Luman Seymenoğlu çok güzel şarkılar demiş. Sarı Lale Buket'i gönderiyorum Dilek Hanım'a demiş. Aldım, çok teşekkür ederim. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Ekibimize selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve kendisine armağan ediyor. Çok teşekkürler. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yüce Arda Bulut da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Asya'dan Avrupa'ya geçiyorduk, maç da var, ona rağmen o trafikte sizinle yolculuk yolu kısalttı demiş. Çok teşekkür ediyorum, ne güzel mesajlar. Ben de iyi yolculuklar diliyorum. Evimize neşe getiriyorsunuz Dilek Hanım, kutlamalar yarın inşallah demiş. İnşallah anneler gününü kutlayacağız çok güzel şarkılarımızla sevgili dinleyicilerimiz. Ve İzmir'den Hülya Genç'ten de her zamanki gibi çok tatlı bir mesaj ulaştı. Güzel bir akşama Ankara Radyosu'nun mikrofonundan bizlere ulaşan güzel ses, asaletin, sevginin, vefanın, hoşgörünün simgesi, sarışın aşk diyerek bana selamlarını, sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım'a. Ben de sevgilerimi gönderiyorum. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eser sadece size olsun demiş. Teşekkürler. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya, herkes hayırlı akşamlar diliyor. İyi ki varsınız, emeklerinize sağlık demiş. Teşekkürler. Adana'dan Sevda Demirhan, akşamın saatlerinde en güzel eserleri bizlere dinleterek bizi mutlu ediyorsunuz demiş. Sıradaki eseri kıymetli eşi Akif Bey'e ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı bize eşi Saynur Hanım'a, torunları Selcan, Efe, Ahmet

Yiğit Elanur Yağız Özçelik'le Ahmet Kara İsmail Cevizci ve Mükremin Öztürk'e ve öğretmenlere armağan ediyor. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem herkese selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Isparta'dan Uğur Heybeli selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Mehmet Çınar, Çağan, Uğur, Gülçin ve kendisine armağan etmiş. Bu arada kıymetli bestekarımız Uğur Güllü'den de Mersin'den bir mesaj ulaşmış. Selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor kıymetli bestekarımız Uğur Güllü'ye. Ben de Ankara'dan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ve sevgili dinleyiciler, okuyamadığım mesaj kalmışsa lütfen kusura bakmayın. Bugün gerçekten ellerinize sağlık, harika mesajlar gönderdiniz. Programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu kış hanım İstanbul'a taşında İsmet Ağa bestekarı Karcar makamında Emrah Yiğit seslendiriyor. Dinliyoruz ve az sonra da veda edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizler için geliyor bu güzel eser.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Nazan Sıvacı seslendiriyor. Yar yolunu kolladım. Bizi dinlediğiniz için, bizimle olduğunuz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam hep birlikte Anneler Günü'nü kutlamak üzere programı sizin için hazırlayan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiler.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Meydan Faslı programıyla yeniden sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sesimizin ulaştığı herkesi saygı ile selamlıyoruz. Bizler tonmeisteriniz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Semahat Şallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler. Stüdyomuzda Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları var. Vakit kaybetmeden saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Abdi Altınbaş, tamburda Eda Ersoy, kemençede Sercan Halili, udda Gökhan Macit, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere Hüzzam makamında eserlerden oluşan bir repertuar sunacağız. Ara taksimi kemanla Serhat Çiğiltepe yapacak. Ayrıca

Repertuarımızın hazırlanması, notaların yeniden yazılımı ve fasıl idaresi için de Sercan Halili'ye teşekkür ediyoruz. Ve Hüzzam makamının derin hüznüyle başlıyoruz meydan faslına. Bu makamda aşk biraz sitemli, biraz mahcup ama her zaman kalpten konuşur. Gecenin sessizliğinde yankılanan her name, gizli bir sevdanın itirafı gibidir. Şimdi sözü Hüzzam'a bırakıyoruz. Buyurunuz efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, Hüzzam makamının içe işleyen nameleriyle meydan fastı programımızın sonuna geldik. Ara taksimini kemanla Serhat Çiğiltepe yaptı. Tolmaçlarınız Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Sema Çallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler, stüdyoda bulunan Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları ve çok kıymetli sazlarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Abdi Altınbaş, tamburda Eda Ersoy, kemençede Sercan Halili, utta Gökhan Macit, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya ile birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın efendim.

TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Beraber ve Solo Şarkılar programına başlıyoruz. Şef Hasan Eylen'in yönettiği Hicaz, Karciğer, Segah, Nekriz ve Rast makamındaki şarkılardan oluşan programın solistleri Hilal Çelebi, Remzi Oktar, Orhan Saygıcı, Ayşe Taş, Ali Osman Akkuş, Nurten Demirkol ve Belgin Gök.

Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden Tarihin İzinden isimli programımız bu akşam yine Türk musikisi tarihine ışık tutarak sizleri geçmişten günümüze uzanan bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Bu sayede sizleri her hafta Türk musikisi tarihinde iz bırakmış değerli bestekarlarımızın eserleriyle buluşturuyor ve onların musiki serüvenine tanıklık etmenizi sağlıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Türk musikisinin önemli bestekarlarından biri olan Hacı Faik Bey'i tanıtacağız. Programımıza ilk olarak Şeniz Güneş'in seslendireceği bestekarımızın Dügahkârı ile başlıyoruz. Pek sevdim efendim seni, gayetle beğendim. Gel gayre kıyas etme beni canım efendim.

19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında dini ve din dışı Türk musikisinde çeşitli formlarda güzel eserler vermiş, değerli ve büyük bestekarlardan biri olan Hacı Faik Bey, İstanbul'da Üsküdar'da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1831 yılında doğduğu sanılmaktadır. Yine büyük bestekarlarımızdan Üsküdarlı Neyzen Salim Bey'in kardeşi olan Hacı Faik Bey, bir ara hacca da gittiği ve hacı olduğu için Hacı Faik Bey diye anılmaktadır. Sırada Nazan Sıvacı yorumuyla dinleyeceğimiz bestekarımızın Rast şarkısı var. Bir dame düşürdü ki beni bahtı siyahım, vallahi bu sevdada benim yoktur günahım.

Hacı Faik Bey küçük yaşında Enderun'a alınarak musikiyi Dellazade İsmail Efendi'den öğrenmiştir. Saraydan ayrıldıktan sonra Aksaray'daki Kız Sanayi Mektebi ile Hasaki Hastanesi müdürlüklerinde bulunmuştur. Hacı Faik Bey 19. yüzyılın en dikkate değer ve bu dönemin kudretli başarılı bestekarlarından biridir. Musikimizin dini, din dışı kısımlarında ayinden ilahiye, kârdan şarkıya kadar birçok eser bestelemiştir. Hacı Faik Bey eserlerinin her türüne kendi damgasını vurmuş bir sanatkardır. Programımız, bestekarımız Hacı Faik Bey'in Tahir Buselik bestesiyle devam ediyor. Eseri Mehsem Özşimşir'in sesinden dinliyoruz. Açıldı bahçeyi rengi buğda yar bahar, pür etti gülşeni hep tuhfeyi diyar bahar.

Bellazade İsmail Efendi'nin en iyi öğrencilerinden biri olan Hacı Faik Bey, ney ve girift sazlarını icra etmesinin yanı sıra sesi çok güzel iyi bir hanendeydi. Kardeşi Salim Bey gibi saz eseri değil, sadece sözlü eserler bestelemiştir. Yegah ve dügah makamlarında iki Mevlevi ayini bestelemiş, sadece bir bölümü bilinen yegah ayini unutulmuş, dügah ayini ise zamanında birkaç kez Üsküdar Mevlevihanesi'nde okunmuş ve sonradan notaya alınmıştır. Nota bilmediği sanılan Hacı Faik Bey 500'den çok eser bestelemiş, bunlardan 150 kadarı günümüze gelebilmiştir. Musiki yolculuğumuzda şimdi sırada Hacı Faik Bey'in

Hacı Faik Bey büyük form eser bestekarlığının son ustasıdır. Hem büyük formdaki ve hem de şarkı formundaki eserlerinde kendine has bir üslubu vardır. Şiirle uğraşmış, eserlerinin çoğunun sözlerini kendisi yazmıştır. Şiirlerinde kullandığı Türkçe o zamanki anlayışa göre daha sadedir. Şiirlerinde Faik mahlasını kullanmıştır. Güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi ise Hacı Faik Bey'e ait olan Hicaz şarkıyı Belginerol Gündoğdu yorumuyla dinliyoruz. Ateşi suzanı firkat yaktı cismü canımı, bir harap abada döndürdü dili viranımı.

Bütün bunların dışında Hacı Faik Bey musikimize büyük hizmette bulunarak çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Bunların en belli başlı olanları Hamamizade Osman Efendi, Hacı Kirami Efendi, Hafız Ahmet Nazif Efendi, Sait Özok, Sultan Mehmet Vahdettin, Mersiyehan Hacı Süleyman Tevfik Efendi'dir. Türk musikisi repertuarında bulunan eserleri iki Mevlevi Ayni, Tevşih, Şuul, İlahiler, İki Kar, On Beste, 90'a yakın şarkı, Yürük ve Aksak Semailer'den ibarettir. Ölüm tarihi, hakkında bilgi veren bütün kaynaklarda değişiktir. Takriben 1891 yılında zatürreden vefat eden bestekarımız Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir. Programımızda son olarak bestekarımızın Rast şarkısını Hamiyet Yüce Ses'in yorumuyla dinliyoruz. Nihansın dideden ey mesli nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım?

Dertliyim, ruhuma hicranımı sardığımda yine inlerim, şimdi uzaklarda solan gün gibiyim. Gecenin rengini kattım içimin matemine, sönen ümid ile günden güne ölgün gibiyim. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Segah eserine Zeki Müren'in yorumuyla başladık bu gece programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yine birbirinden güzel eserlerle bu gece bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Bu gece programımızda Segah ve Acem Kürdi makamında eserler bulacaksınız. İkinci Segah eser yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Güfte Ercüment Er'e ait, Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Bir rüzgardır, gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştim. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim.

Kulağında ölen namede sevda sesi var mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı? Mustafa Nafiz Irmak'ın sözlerini yazdığı Sadi Işılay'ın bu Segah bestesini Perihan Altındağ Sözeli'den dinledik hep birlikte. Sıradaki Segah eserimiz Rakım Elkutlu'nun bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Aşkınla yanıp ağladığım günleri ansın. Gisuna gönül bağladığım günleri ansın.

dilde sevda, sinede dağı firak, başıma dert oldu derdin, derde bak. Bimenşe'nin bu Segah şarkısını Doğan Dikmen'den dinledik hep birlikte. Sıradaki Segah şarkımız Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi, Güfte Vecdi Bingöl'e ait ve bu kez de Tülün Korman'dan dinliyoruz. Derman kâr eylemez, ferman dinlemez dertli gönül, deli gönül. Derdinden ölse de yine inlemez yaralı berili gönül.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acem Kürdi makamında eserlerle devam ediyor. Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi makamındaki ve beste formundaki eserini Gül Yazıcı'dan dinleyeceğiz. İntizarı makdeminle rehgüzarın gözlerim, gel yetiş ey bi vefa, yollarda kaldı gözlerim.

Mesut Kaçar Alp'in güftesini yazdığı Osman Nuri Özpekel'in bu Acem Kürdi eserini Cengiz Han Sönmez'den dinledik hep birlikte. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Acem Kürdi eser var sırada. Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Söyleyin, nerede o göz nuru gönül sevgisi yar? Onu kimden sorayım, hangi diyara gideyim? Nazlı ahu, sizi terk etti mi ey hatıralar? Anayım hoşça geçen günleri, feryat edeyim.

Ne olur bana dön, hüznümü gör de, sesimde titreyen sevgini dinle. Asuman Aslım Görgün'den dinledik, Pınar Çetin'in güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın bu Acem Kürdi eserini. Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Gönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Sadi Hoşses'in Acem Kürdi bestesi. Nesrin Sipahi'den dinliyoruz son şarkımızı. Öyle bir zalime düştüm ki Niyaz dinlemiyor. Yakıyor ateş içinde, figan istemiyor. Sanmayın bahtı açılmış da gönül inlemiyor. Neylesin sevdi gül gonca, figan istemiyor. Hoşça kalınız.

TRT Name'nin çok kıymetli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından merhaba. Ben Çiğdem Yarkın, Akustik Name programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarımla bu müzik dolu dakikaları birlikte paylaşacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Mehmet Sungur ve bugün sizin için icra edeceğim eserlerde bana eşlik edecek olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanla Görkem Güder, kanunla Bora Dicle, udla Gürcan Yaman, klarnetle Ali Çeliksu, piyanoyla Orhan Ayaz ve ritim sazla Rahmi Göçmen. Evet, bugün programımıza Saadet'in kaynağın o güzelim Nihavend şarkısıyla başladık. Rüştü Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadet'in kaynağın bir eseri. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş dedik. Şimdi sırada yine Nihavend makamında çok yakın zamanda kaybettiğimiz sevgili babam, kayınpederim Kamuran Yarkın'ın bir eserini okumak istiyorum sizlere. Sisli bir hayal gibi içimde hatıralar, gittiğin günden beri kalbim hasretle çağlar diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Allah rahmet eylesin. Güzel bir eser bırakmış bizlere. Evet, şimdi sırada Yusuf Nalkese'nin sözlerini ve müziğini yaptığı bir eser. İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı diyeceğiz hep birlikte.

Ellerinize ağzınıza sağlık arkadaşlar. Ne güzel şarkılar değil mi? Evet, şimdi sırada Ümit Yaşar Oğuzcan'ın güftesine, şiirine bestelediği Avni hocamızın bir eseri var. Avni Anıl'ın "Bir kere bakanlar unutur derdi günahı" diyeceğiz hep birlikte. Müzik.

Şimdi sırada Emin Ongan'ın bir şarkısı var. Sen benim gönlümde açan son güldün, hasretindir yanan içimde şimdi diyeceğiz hep birlikte.

0: TRT Name.
1: Evet, radyoları başında bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimiz, umarım sizler de bizlere eşlik ediyorsunuzdur. Sevgili dinleyicilerimiz, sizlere bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Şu anda dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayınları var tabii ki. Belki ilk defa denk gelip dinleyenler bunu öğrenmek isteyebilir. Bu gece saat 12'den itibaren ve ayrıca pazar günleri de saat 18.05'ten itibaren TRT Name'den programımızı dinleyebilirsiniz tekrar yayınına. Evet, şimdi sırada Rüştü Şardağ'ın güftesini yazdığı Selahattin Erköse'nin bestesini yaptığı Muhayyer Kürdi makamında bir eser var. Unutulmaz adımla dudakta kal sevgilim diyeceğiz.

Evet, ellerinize sağlık arkadaşlarım. Bu bestekarların hepsine yetişmiş olmak şimdi düşünüyorum da ne kadar güzel bir duygu. Selahattin Erköse'ye yetiştim, Yıldırım Gürses'e yetiştim, onlarla birlikte meşk ettim. Şimdi Yıldırım Gürses'in bir eseri var sırada. O çok meşhur şarkı. Bu şarkıyı da benim annem çok sever. Ben ona armağan etmek istiyorum buradan. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar. Elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar diyelim hep birlikte. Buyurunuz.

Evet, ağzınıza, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi sırada Nazif Girgin'in bir şarkısı var. Ben bu şarkıyı çok seviyorum ve mümkün mertebe repertuarıma hep koyuyorum. Akşam olunca yarelerim sızlar, derdim çoktur, değmeyin bana kızlar.

Muhayyer Kürdi makamındaki şarkılara devam ediyoruz. Şimdi sırada sevgili Selahattin İçli hocamın bir eseri var. Onu icra edeceğiz arkadaşlarımla birlikte. Ayrılık var çıkan falda, silindin sen rüyalarda.

Evet, şimdi sırada Acem Kürdi makamında bir eser var. Şekip Ayhan Özışık'ın Sadık Şendil'in güftesine bestediği bir şarkı. Seni seviyorum, her zaman seveceğim, bin kalbim olsa sana hepsini vereceğim. Bu bir film şarkısı, Son Hıçkırık filminden bir şarkı. Umarım hep birlikte söyleriz, radyolarınızın başında bana eşlik edersiniz. Buyurunuz.

Müziknamede bana eşlik eden saz sanatçısı arkadaşlarım kemanla Görkem Güder, kanunla Bora Dicle, udla Gürcan Yaman, klarnetle Ali Çeliksu, piyanoyla Orhan Ayaz ve ritim sazla Rahmi Göçmen. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Mehmet Sungur. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın diyoruz ve ardı ardınca iki tane şarkıyla, Kürli Cazkar şarkıyla sizlere veda ediyoruz. İlki Zeki Müren'in o unutulmaz şarkısı, Uzun Yıllar Bekledim Hakikat Oldu Rüyam. Ardından Zeki Duygulu'nun Kürli Cazkar makamındaki şarkısı, Seni Benden Alamazlar, İnan Benim Canım Sensin. Hoşçakalın.

geçmiş zaman olur ki. Mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Yepyeni bir günü unutulmaz şarkılarla anlamlı kılacağımız, ortak duygularda buluşacağımız harika bir yayınla huzurlarınızdayız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve günün öğlene uzanan dakikalarında en özel şarkılarla sizleri keyifli bir yolculuğa çıkaracağız. Bugün programımızda Hüseyin'i, Uşak, Kürdeli Cazkar, Acem Kürdi ve Muayyer Kürdi makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Yayınımız Hüseyin'i makamında bir Saadettin Kaynak bestesiyle başlıyor. Yahya Geylan'dan dinleyeceğimiz şarkı 2008 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında kaydedilmiş. Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip, yıldız doğar yücelerden aralanır garip garip.

Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın. Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Hüseyin'i makamındaki şarkıda Ali Osman Akkuş'u ağırladık. Sanatçı bu eseri Şef Ali Şenozan yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş. Efendim, birlikteliğimize Hüseyin'i makamında eserlerle devam ediyoruz. Şimdi Mustafa Sayyaşar'ın sesinden dinlemeye alışkın olduğumuz unutulmaz bir Selahattin İçli bestesine kulak vereceğiz. Bu defa mikrofonda kıymetli sanatçımız Serap Mutlu Akbulut var. Sözleri Hüceste Aksavr'ın tarafından kaleme alınmış ve bir ana yüreğinin oğlu için satırlara dökülmüş duygularını barındıran Hüseyin'i şarkıya kulak veriyoruz. Zeytin gözüm, sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir?

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Kızıltuğ, 2009 yılında seslendirmiş olduğu Hüseyin'i eserle konuğumuz oldu. Menekşe kokulu yârim. Bu güzel türkünün ardından Hüseyin'i makamının tatlı namelerinde şimdi Ümit Koroğlu'nu ağırlayacağız. Sanatçı 2013 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıt da konuğumuz olacak. Selahattin İnal'ın güftesi Necdet Atılgan'a ait eserini seslendirecek. Efendim, dinleyeceğimiz bu şarkıda anılar var, hatıralar var. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır diyor dizelerinde. Ve sevda denilen şey yaşayan hatıralardır. Tıpkı Edip Cansever'in bahsettiği gibi. Bazen arkana bile bakmadan gitmek istersin demiş şair. Öyle her şeyi bırakmana filan da gerek yok. Anıları bırakabilsen yeter. Gerçekten anılar her daim hafızalarda ve kalplerde kalır mı? Yoksa onları kalbimizin, ruhumuzun ve beynimizin köşesinde bizler mi saklıyoruz? Hadi gelin şimdi bize hayatı, yaşamı sorgulatan bu güzel Selahattin İnal şarkısına kulak verelim.

Merhum sanatçı Necmettin Yıldırım'ın 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir Bahri Altıntaş bestesine kulak verdik. Hüseyin'i makamındaki şarkının güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na aitti. Leylak takı vermiş saçının tellerine, çapkın kına yakmış minicik ellerine. Evet, Hüseyin'i makamındaki şarkılarla yolculuğumuzu sürdürürken şimdi geçmişe uzanacağız ve Zeki Müren'in çok sevilen bir şarkısına kulak vereceğiz. Bu eserin bestelendiği yıla dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak radyo günlerinde, yani 1950'li 60'lı yıllarda değerli sanatçının bu eseri seslendirmiş olduğu biliniyor. Aynı zamanda yönetmenliğini Osman Seden'in üstlendiği ve başrolünde Zeki Müren'in yer aldığı Gurbet filmi de 1959 yılında yayınlanmış ve bahsi geçen bu güzel şarkı bu filme de adını vermiş. Şimdi şarkıyı Cengizhan Sönmez yorumuyla sunuyoruz sizlere. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor nazlı yarın hayali. Bir diğer adıyla Gurbet ve Cengizhan Sönmez sizlerle.

paylaştık sizlerle. Şimdi Ankara'dan İstanbul Radyosu'na uzanıyoruz ve 90'lı yıllara, hatta 80'li yılların ortalarına damga vurmuş bir şarkıya kulak veriyoruz. Efendim, dinleyeceğimiz bu Mahmut Oğul bestesi 1986 yılında Sevgisiz Yaşayamam isimli Emel Sayın albümünde yer alıyordu ve o yılları kasıp kavuran bir eserdi. Zira değerli sanatçı Emel Sayın, göz pınarlarından süzülen yaşlarla bu duygu dolu eseri adeta kameradan gözlerimizin içine bakarak seslendiriyordu. Hüseyin'in makamındaki şarkının güftesi Erol Martal'a ait. Şimdi Semra Karakuş yorumuyla dinliyoruz. Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara yağdır Mevlam su.

Özellikle bestelemiş olduğu film müzikleriyle tanınan kıymetli bestekar Yalçın Tura'nın sevilen eserini dinledik. Ki bu filmler arasında Aşk-ı Memnu, Keşanlı Ali Destanı, Yılanların Öcüğü, Taş Bebek gibi Türk sinema klasikleri yer alıyor. Değerli bestekar, Türk müziğinin güzel namelerini Batı müziğiyle sentezlemiş ve çağdaş Türk müziğinin kapılarını da aralamış önemli bestecilerden biri. Evet, Yalçın Tura'nın bu sevilen şarkısını Esra İçöz yorumuyla dinledik. Bu hareketli eserin ardından şimdi Türk müziğinin önemli kadın seslerinden Safiye Ayla'nın müzikimize armağan ettiği bir besteye kulak vereceğiz. Güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a ait Uşak şarkıda Mehsem Özşimşir bizlere seslenecek. Seninle doğan güldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları. Dilindeki bülbüldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları.

Söyle sevgili, sevgili söyle, söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. Senin aşkındır dileğim, seviyorum, seveceğim. Münir Nurettin Selçuk'un Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak eserinde İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Seval Şentürk bizlerle birlikteydi. Sanatçı bu eseri 2006 yılında seslendirmiş efendim. Uşak makamındaki şarkılarla yolculuğumuzu sürdürürken şimdi yine 2006 yılına ait bir kayıt paylaşacağız sizlerle. Bu defa sanatçı konuğumuz İstanbul Radyosu'ndan bir isim Alp Arslan. Değerli sanatçı Mustafa Sağyaşar'ın uzun yıllar seslendirdiği ve Türk musiki dinleyicisinin kalbinde yer eden Şekip Ayhan Özışık'ın Uşak şarkısıyla bizlerle birlikte olacak. Evet efendim, bu şarkı Mustafa Sağyaşar'la özdeşleşmiş bir şarkı demiştik. Hatta 2 yıl önce yine TRT Name frekansında hazırlayıp sunduğum Yaşayan Sesler programında kıymetli sanatçımızı konuk etmiştim. Ve bu güzel şarkıyı saz eşliği olmadan stüdyomuzda seslendirmişti. İstanbul Radyosu mikrofonlarından bu güzel şarkıyla seslenmişti. Gerçekten ben de bu performanstan çok etkilenmiştim. Kendisine uzun sağlıklı ömürler diliyoruz efendim. Ve Şekip Ayhan Özışık'ın bu sevilen şarkısını şimdi Alp Arslan yorumuyla sizlerle buluşturuyoruz. Unutamam seni.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Mehmet Özkaya'nın 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaştık sizlerle. Sanatçı Uşak makamında Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bir Saadettin Kaynak şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma, söyle. Değerli Geçmiş Zaman Olur Ki programının dostları, şimdi yayınımızdaki son Uşak eserlere kulak vereceğiz. Semahat Özdenses'in güftesi Ahmet Zenci Cengizoğlu'na ait şarkısında İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Selim Öztaş'ı ağırlayacağız. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine, hasret kaldım gözlerinin rengine. Gel mehtabım, gel sevdiğim, gel yine, hasret kaldım gözlerinin rengine.

Neler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol, Zeki Duygulu'nun Uşak eseriyle konuğumuz oldu. Efendim, bu şarkı sanatçının 2012 yılında yayınlanan solo albümünde yer almaktaydı. Ve programımızın Uşak şarkılarını geride bırakırken, şimdi Acem Kürdi ve Kürdi makamındaki eserlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şekip Ayhan Özışık'ın Güftesi Sadık Şendil'e ait bir şarkısına kulak vereceğiz. Bu eser aynı zamanda Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarından biri. Ertem İlmez'in yönetmenliğini üstlendiği 1971 yapımı Son Hıçkırık filmine de adını veren sevilen bir şarkı. Bu filmde Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet, Metin Seresli ve Münir Özkul başrolleri paylaşıyorlardı. Şimdi bu sevilen eseri Nazan Sıvacı yorumuyla sunuyoruz ve adeta bu film karelerini bir kez daha izlercesine keyifle dinliyoruz şarkıyı. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim.

Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak. Bir diğer adıyla üzüldüğün şeye bak. Turhan Taşan'ın ödüllü şarkılarından birine kulak verdik. Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Yalçın Beynican'a aitti. Süheyla Eren'in 2012 yılında yayınlanan Özlem Şarkıları isimli albümünde yer alıyordu. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Evet, ödüllü bir şarkı demiştik. 1990 yılında bir gazetenin açmış olduğu yılın en sevilen 10 şarkısı anketinde de 9. ödülü almıştı bu sevilen eser. Minik bilginin ardından şimdi Acem Kürdi makamında bir şarkıda Furkan Yavuz'u ağırlıyoruz. Sanatçı Ali Tekin Türen'in sözlerini yazmış olduğu bir Necdet Tokatlıoğlu bestesiyle konuğumuz oluyor. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Tanışmamış gibi olalım senle. O sevda gönlüme dolmadı farz et.

Ritmiyle enerjimizi yükselten, bizi günün ilerleyen saatlerini hazırlayan bir Arif Sami Toker bestesi dinledik. Acem Kürdi makamındaki bu şarkıyı İstanbul Radyosu sanatçılarından Teoman Volkan Özselçuk seslendirdi. Ve efendim yayınımıza yine Acem Kürdi makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu defa geleceğe dair umutlarımızı yeşerten, adeta olumlamalarla dolu ve elbette ruha şifa bir eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Kıymetli bestekar ve ses sanatçısı Erol Bingöl'ün güftesi Canip Avcı'ya ait eserini Gülşen Bakoğlu yorumuyla sunuyoruz sizlere. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk. Yılların kıymeti bilindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk.

Özlem dolu bir Mahmut Oğul bestesine kulak verdik. Güftesi Yalçın Beynican'a ait Acem Kürdi makamındaki bu şarkı Mahmut Bey tarafından 1986 yılında seslendirilmiş. Dinlediğimiz eserin kaydı ise Nevra Günay tarafından İstanbul Radyosu'nda 2010 yılında gerçekleştirilmiş. Ve efendim tıpkı değerli şair Turgut Uyar'ın dediği gibi bazen sadece onun sende bıraktığı izleri özlersin. Her şarkıda ayrı bir hatıra saklıdır sanki. İstesen de silemezsin. Evet efendim, işte şarkıların, namelerin de efsunu ve gücü bu olsa gerek. Her birinde kendimizden, yaşamımızdan bir parça buluyoruz, anılar buluyoruz. Bazen söyleyemediklerimizi hissediyoruz. Kimi zaman bizim hüzünlerimize eşlik ediyorlar, kimi zaman mutluluklarımıza ve yaşamımızı böyle bir harmoni içerisinde sürdürüyoruz. Evet, şarkılarla yolculuk devam etsin. Şimdi ise Ergin Kızılay'ın güftesi Hikmet Aran'a ait Kürdeli Cazkâr eserini Mine Geçil yorumuyla sunalım sizlere. Sanatçının 2013 yılında yayınlanan Bir Ömür Şarkıları isimli albümde seslendirdiği kaydı paylaşıyoruz. Şarap koy kadehime, kan doldurma bu akşam. Üzgün müyüm, şen miyim, sorup durma bu akşam.

Adı Mecnun olduğu gezer dillerde. Bülbül susmuş, renk kalmamış seherde. Adı Mecnun olduğu gezer dillerde. 2020 yılında kaydedilen bu eserin ardından şimdi 2016 yılında Ankara Radyosu'nda Alper Diler tarafından seslendirilmiş olan bir Yusuf Nalkesen şarkısını dinleyeceğiz beraberce. Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen.

Hatem Seyferioğlu'nu ağırladık. Sanatçının Ankara Radyosu'nda Şef Metin Everes yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş olduğu Erol Sayan eserini dinledik. Kıymetli dostlarımız, Metin Everes önemli ses sanatçılarımızdan biriydi. Aynı zamanda kendisi koro şefi ve bestekar olarak da Türk müziğine hizmetler sundu. 1966 yılında TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak profesyonel yaşama adım atan, 1980 yılında ise koro şefliğine başlayan kıymetli sanatçı, 1981 yılından itibaren kuruma gelen stajyer sanatçılara repertuar ve üslup hocalığı da yapmış. Aynı zamanda TRT repertuarına 130'dan fazla eser kazandırmış. Ne yazık ki değerli bestekar ve ses sanatçısını 2010 yılında kaybetmiştik. Bu vesileyle kendisini bir kez daha yad ediyoruz. Ve birlikteliğimize Muayyer Kürdi makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Yine merhum bir bestekar Ziya Taşkent'in bestesine kulak vereceğiz. Güfte Bekir Mutlu'ya ait. Samime Sana'yı 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünde yer verdiği kaydı sunuyoruz sizlere. Bir sabah istiyorum gözyaşlarımı silsin, bir akşam istiyorum bana sabırlar versin. Bir gece istiyorum sırlarımı o bilsin, yalnız benim olacak bir deva istiyorum.

Bakarım yollarına neredesin, açarım kollarımı neredesin. Şeki Bayhan Özaş'ın Muayyer Kürdi eserini İzmir Radyosu sanatçılarından Neşe Öztaş yorumuyla dinledik ve bu güzel şarkıyla bir yayının sonuna geldik. Bugün de geçmişten günümüze harika şarkılarla sizlere eşlik ettik değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken Şeki Bayhan Özaş'ın bir başka Muayyer Kürdi şarkısında sizleri Suat Yıldırım'la baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.